Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir Nebi, kavmi adına, bir Resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli Resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin
inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacak, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç

Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür O'nun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü O'nun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle O'na teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreka nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamen rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu, hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbana lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. Rabbana lekel hamdu kema yenbeği li celali vecihike ve azameti sultanike. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلطنتنin azameti vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca salat ve selam eyle. Ya Rabbi, düşmanın azmasına, tağutların kibrine, şerrin büyümesine, şevhetin galabesine, kibir ve gurur gösterilerine karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, bela ve musibetin Allahu Teala'yı daima hatırda tuttuğunu, Zat-ı Akdes'e daima niyaz edip münacaatta bulunmaya vesile olduğunu ve Allah'ın zikri ve fikriyle hemhal olmayı sağladığını bize idrak ettir. Ve bizi hem darlıkta hem de bollukta Allahu Teala'yı hatırda tutan, ona münacaatta bulunup zikrini çekenlerden eyle. Ya Rabbi, bizi mümin kardeşlerimize karşı şefkatli, merhametli ve tevazu sahibi, kafirlere karşı da şiddetli ve tavizsiz kıl. Ya Rabbi, kardeşlerimizle bir bedenin uzuvları gibi olduğumuzu ve bedendeki bir uzvun rahatsızlanması ile diğerlerinin de rahatsızlandığını bize idrak ettir ve o bilinçle hareket etmeyi nasip et. Ya Rabbi, başımıza gelen musibetlere üzüldüğümüz gibi kardeşlerimizin başına gelen musibetlere de üzülmeyi, kendimiz için sevdiğimiz her durumda kardeşimiz için de sevinmeyi nasip et. Ya Rabbi, ya İlahi, mümin kardeşimize karşı kalbimize sonsuz bir sevgi yerleştir. Ancak bu sevgi bizi adaletsizliğe ve sevmediğimizin hatasını görmemeye sevk etmesin. Ya Rabbi, kardeşlerimizin bize karşı işledikleri hatalarını dünyada affetmeyi, kusurlarını örtmeyi ve onlara merhamet etmeyi bize nasip et. Günahlarımızı affet, kusurlarımızı ört ve bize merhamet et. Ya Rabbi, kardeşlerimizin hatalarına karşı anlayışlı olmayı ve onların kusurlarından çok kendi kusurlarımızla ilgilenmeyi nasip et. Ya Rabbi, Müslüman kardeşini dünyada sevindireni, Allah'ın da dünya ve ahirette sevindireceğini, kardeşini dünya dertlerinden birinden kurtaranı, Allah'ın da kıyamet günü dertlerinden kurtaracağını bize idrak ettir ve bize böyle davranmayı nasip et. Ya Rabbi, eğer mümin kardeşimize faydamız dokunmuyorsa, en azından zararımızın da dokunmamasını, eğer bizden sevinç bulmuyorsa, elem de görmemesini, eğer dilimiz onu övmüyorsa, en azından onu yermemeyi bize nasip et. Ve bizi Müslümanların ellerinden ve dillerinden selamet bulup zararından emin oldukları kimselerden eyle. Ya Rabbi, en çok sevdiğin kullarına gönderdiğin ve onunla dayanma güçlerini artırdığın bela ve musibetlere karşı bize sabır ver. Ya Rabbi, insana verdiğin sabır, kuvvetinin evham yolunda dağıtılmadığı müddetçe her musibete karşı kafi gelebileceğini bize idrak ettir. Ya Rabbi, çekiciliğine ve şeytanın kışkırtmalarına rağmen ömrümüzün sonuna kadar günaha düşmeme ve haramın sınırlarında dolaşmama konusunda bize sabır ver. Ya Rabbi, ayaklarımızı senin dost doğru yolun olan sırat-ı müstakim yoluna ilet. Ya Rabbi, kalplerimizi dost doğru dinin olan İslam üzerinde sabit kıl. Ey kalplerin sahibi olan Allah'ım, kıyamet gününe dek kalplerimizi dininde sabit kıl. Ya Rabbi, bizlere merhamet et, bizlere acı. Eğer sen bizlere merhamet etmezsen biz helak oluruz. Ya Rabbi, bizleri merhametinden mahrum eyleme. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, hastalarımıza acil şifalar nasip eyle. Borçlularımıza borçlarını ödeme kolaylığını ihsan et. Ya Rabbi, darda olan kardeşlerimizi genişliğe çıkar. Kimsesizlere kimse ol ya Rab. Ya Rabbi, senin ilahi rızanı kazanmak için en son dinin olan İslam dinini hakim kılmak için, İlahi Kelimetullah'ı yeryüzüne hakim kılmak için malından ve canından geçerek senin yolunda mücadele eden mücahit kardeşlerimize yardımını gönder. Onlara kafirleri kahredecek bir sabır nasip eyle. Ya Rabbi, onlara yardımının zırhını kuşandır. Ya Rabbi, senin rızan için mücadele eden kardeşlerimize merhamet et. Onların düşmanlarını ve senin düşmanların olan kafirleri kahru perişan eyle. Düşmanlarının birliklerini dağıt, güçlerini zayıflat ya Rab. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, Filistin'de, Irak'ta, Çeçenistan'da, Keşmir'de rızan için mücadele eden ve bu uğurda her türlü bela ve musibetlere katlanan, evinden ve yurdundan olan, bu uğurda hicret eden Müslüman kardeşlerimize yardımcı ol ya Rab. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım, zalimlerin ve kafirlerin yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan tağutların her türlü bela ve eziyetlerine düçar olan Müslüman kardeşlerimize merhamet et. Ya Rabbi, onları zalimlerin şerrinden koru, zalimlerin hile ve tuzaklarına karşı zalimlere hile ve tuzaklar hazırla ya Rabbi. Senin rızan için mücadele eden kardeşlerimize merhamet et. Onlara yardımını ve nusretini gönder ya Rab. Ya İlahi, biz nefislerimize zulmettik. Zatını hakkıyla idrak edemedik. Peygamber-i zişanını anlayamadık. Dini İslam'ı hakkıyla yaşayamadık. Yüce kitabını rehber edinemedik. İzzeti gaflet ve cehaletimizden dolayı başka şeylerde aradık. İlahi ya Rab, bundan dolayı tevbe ediyoruz, sana sığınıyoruz. Tevbelerimizi acizlik ve zaaflığımıza vererek kabul eyle. İlahi, her bir sokağın ve caddenin sana isyanla dolduğu, haramlarının meşrulaştığı, helallerinin hor görüldüğü, açıklık ve şehvetin temiz fıtratlı gençlerimizin kalbine ok gibi saplandığı, fitne ve fesatların karanlık geceler gibi her tarafı kaplayıp ümmeti helake götüreceği bu korkunç durumda acziyet ve mahrumiyetimizi zatına arz ediyoruz. Bu fitne ve fesada karşı bize dayanacak iman ve şuur nasip eyle. Peygamberlerini ve salih kullarını bu fitne ve fesattan koruduğun gibi bizleri de koru ya Rab. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi görüp gözeten ve her şeyden haberdar olan Allah'ım, bütün günah ve hatalarımızı bağışla, öyle ki bizi hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey dergahına sığınanları koruyan Allah'ım, bizi şeytanı arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin candan sevgisini nasip ederek gaflet kapısından, cehalet kaynaklı şüphe ve kuruntulardan arındır. Öyle ki benlik ve enaniyetimiz tamamen yok olup, her şeyimiz Allah için, Allah adına, Allah yolunda ve Allah tarafından olsun. Böylece Allah'ın rahmeti sayesinde rahmet deryasına dalalım. Allah'ın desteğiyle yardıma mazhar olalım. Allah'ın inayetiyle memnun olalım. Allah'tan alıkoyan her şeyden Allah'ın himayesiyle korunalım. Ya Rabbi, çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başı boş yaşamaya devam eden kullarına merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren, ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı nihayetsiz olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti artan ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kullarına merhamet et. Ya Rabbi, tek dileğimiz, muhtaç oluşumuz, hazırlığımız ise elimizin boş olması ve çaremizin tükenmişliğidir. Senin cömertlik deryalarından bir damla bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bize yeter. Ey dilediğini yapmaya kadir olan, arşının rükünlerini dolduran nuru zatın hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için elimizi açmış sana yalvarıyoruz. Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Rabbimiz, bize imdad et. Ya Rabbi, ismi azamın kerim olan nuru arşın dosdoğru dinin, sırat-ı müstakimin, Kur'an-ı azimin, güzel isimlerinin, ismi azamının, Hacerül Esved'in, Kabe-i Mükerreme'nin, Leyle-i Kadr'in, mübarek Ramazan'ın, mükerrem peygamberlerin, Habibi Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine senden niyaz ediyoruz ki ümmeti Muhammed'e merhamet et. Çoluk çocuklarının kalplerini İslam'a ve Kur'an'a aç. Bizi ve dinimizi din düşmanlarının şerrinden emin kıl. Gönüllerimizde ve hayatlarımızda Kur'an güneşini parlat. İslam şeriatını yücel. Ya Erhamer Rahimin. Ey her şeyin melekutu elinde, her şeyin anahtarı yanında, her şeyin dizgini kabzasında ve her şeyin hazinesi yanında olan Zat-ı Kerim, bizi göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimizin eline bırakma, bize merhamet et. Kalplerimizi, kabirlerimizi, dünyamızı ve ahiretimizi nuru iman ve feyzi Kur'an ile nurlandır. Allah'ım, bizleri yüce kitabın, Kur'an-ı Kerim'in fazl ve bereketinden mahrum eyleme. Allah'ım, bizleri Kur'an-ı Kerim'i hayatımızın her safhasına hakim kılan, başımıza gelen bütün bela ve musibetlerin çaresini Kur'an'da arayan, onun uğruna yaşayan, onun hükümleriyle hükmeden, onu hakim kılan Müslümanlardan eyle. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çare FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çare FM.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez.
senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni.

0: Bir zamanlar Belh şehrinin hükümdarıyken ard arda gelen uyarılarla gerçek hükümranlığın aziz ve celil olan Allah'a ait olduğunu anlayan İbrahim bin Ethem Hazretleri nefsiyle giriştiği zorlu ve çetin mücadeleleri Allah'ın lütfuyla kazanmış ve sonunda Rabbine kul olmanın zevkini tatmıştı. Artık sadece Belh'in değil, imanla dolu gönüllerin sultanı olmuştu.
1: Nice zamandır gönlünü bir kor gibi yakan nedamet hislerini teskin etmek ve içini Rabbine dökmek arzusuyla Kâbe yollarına düştü bu yüce insan. Gözyaşlarının eşlik ettiği her anı tövbe ve istiğfarla dolu uzun bir yolculuktan sonra ulaştı mukaddes beldeye. Binlerce mümin gibi o da yöneldi Kâbe-i Muazzama'ya. Yaklaştı, yaklaştı ve cennet kokulu Kâbe örtüsüne başını dayadı. Zaman ve mekanın yok olduğu bir anda halini en yüce dosta, en samimi ifadelerle arz etti. Ve gözyaşlarıyla şöyle yalvardı İbrahim bin Ethem.

فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك.

sevgin uğruna bütün insanları terk edip sana yöneldim. Seni görmek ümidiyle ehl-i iyali kimsesiz bırakıp sana geldim. Sevginle gönlümü parça parça kessen de senden gayrısını asla istemem.

Af nidanı duymak ümidiyle gelen şu biçare kulun günahını bağışla. Her ne kadar sana karşı isyan ettiyse de, ey her şeyi görüp gözeten Rabbim, senden başkasına asla secde etmediğini sen de bilirsin.

İlahi, günahkar kulumuz sana geldi. Suçunu itiraf edip sana yalvarıyor. Eğer affedersen bu zaten şanındandır. Eğer reddedersen senden başka kim merhamet eder?

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Bilal ve bir müşriğin kıssası. Abdullah el-Hevzen'i anlatır. Efendimizin müezzini Bilal'le Halep'te karşılaştım. Ya Bilal, Allah Resulü'nün infak etme usulü ve tarzı nasıldı? Bana anlatır mısın dedim. O, aleyhissalatü vesselam, peygamber olduğu andan ahirete intikal ettiği ana kadar infak ettiği şeyleri dağıtma görevini bana vermişti. Ona bir Müslüman geldiğinde, Efendimiz onun gerçekten yoksul olduğunu anlarsa bana emrederdi. Ben de borç bulur, o Müslümana giyecek ve yiyecek bir şeyler satın alıp verirdim. Bir gün bir müşrik karşıma çıktı ve ''Ey Bilal, ben zengin bir adamım, imkanım çoktur. Bundan böyle başkasından borç isteme, gel benden borç iste, vereyim.'' dedi. Ben de ondan borç almaya başlamıştım. Bir gün abdest almıştım, ezan okumaya hazırlanıyordum ki baktım o müşrik bir grup tüccar ile karşıdan geliyor. Beni görünce ''Ey Habeşli!'' diye seslendi. ''Ne var, ne oldu?'' dedim. Adam bana suratını ekşitti, sert sert baktı, bazı ağır laflar söyledi ve ''Ay başına ne kadar var biliyor musun?'' diye sordu. ''Yakındır.'' dedim. ''Sadece 4 gecen var. O gün gelince sendeki alacaklarımın hepsini tahsil edeceğim. Ben o paraları senin ve büyüğünün, Allah Resulünü kastediyordu, hatırı için vermedim. Benim kölem olman için verdim. Eskiden olduğu gibi benim koyunlarımı yine sen otlatacaksın.'' dedi. Bu sözleri duyunca moralim çok bozuldu. Yürüdüm gittim, ezanı okudum, yatsı namazını kılınca Allah Resulü ailesinin yanına döndü. Ben de onunla görüşmek için izin istedim. İzin verdi. İçeri girdim ve ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Kendisinden sürekli borç aldığım o adam var ya, bana şöyle şöyle söyledi. Şu anda ne senin ne de benim bu borcu ödeme imkanımız var. Beni rezil edecek bu adam. Bana izin ver de İslam'a giren şu kabilelerden birine sığınayım. Allah Resulüne bir rızık vererek borçlarımı ödeyinceye kadar onların yanında kalayım.'' dedim. Resulullah'ın izni üzerine çıktım ve evime geldim. Kılıcımı, süngümü, mızrağımı ve ayakkabılarımı başımın altına koydum. Yüzümü dışarı doğru çevirerek uzandım. Huzursuzdum, sıkıntılıydım. İkide bir uyanıyordum. Gece karanlığı iyice çökünce ancak uyuyabildim. Sabahın ilk ışıklarıyla da uyandım. Ben tam hareket etmek üzere hazırlanırken dışarıdan birinin ''Bilal, Resulullah seni çağırıyor.'' diye seslendiğini duydum. Çıktım. Allah Resulü'nün kapısına vardığımda baktım sırtlarında yükleriyle 4 deve duruyor. İzin isteyip içeri girdim. Efendimiz ''Bilal, müjdeler sana. Allah borcunu ödemen için mal gönderdi.'' buyurdu. ''Allah'a hamd ettim. Resulullah, kapının önündeki 4 deveyi görmedin mi?'' diye sordu. ''Gördüm.'' dedim. ''İşte o gördüğün develer, üzerlerindeki yüklerle birlikte senin. Fedek Sultan'ı göndermiş. Al götür ve tüm borçlarını öde.'' buyurdu. Ben de Resulullah'ın dediklerini yaptım. Yükleri indirdim, develere yem verdim. Daha sonra sabah ezanını okumaya gittim. Resulullah Efendimiz namazı kıldırınca Baki mezarlığına çıktım. Ellerimi kulaklarıma koydum ve ''Kimin Resulullah'tan alacağı varsa gelsin.'' diye avazım çıktığı kadar bağırdım. O gün eşyaları satıp nakit paraya çevirme veya borç yerine sayma gibi yollarla

beni o iki dinardan da kurtar. O iki dinarı elden çıkar da benim zihnimi iyice rahata kavuştur. Aksi halde ailemden kimsenin yanına girmeyeceğim buyurdu. O kalan iki dinarı verebileceğim kimse gelmediğinden Peygamberimiz mescitte geceledi. İkinci gün de mescitte kalmaya devam etti. Nihayet akşama doğru iki süvari geldi. Onları aldım ve pazara götürdüm. O iki dinarla kendilerine giyecek ve yiyecek aldım. Allah Resulü yatsı namazını kıldırınca beni çağırdı ve ''Yanındakiler ne oldu?'' diye sordu. ''Hepsini hak sahiplerine verdim, rahat ve huzurlu olabilirsin.'' dedim. Bu haberim üzerine Resulü Ekrem tekbir getirdi. O iki dinar üzerinde iken ölme riskinden kurtulduğu için Allah'a hamd etti. Sonra kalktı, ben de peşinden gittim. Bütün hanımlarına tek tek uğrayıp selam verdi. Sonunda geceyi yanında geçireceği hanımın evine girdi. ''Ey Abdullah, işte sorunun cevabı bundan ibarettir.'' dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla,
1: Mevla, Mevla,
0: beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Rabbim. Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki, senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.

Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktu. Benim için diyorlar ki, ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yok. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum. Rabbim cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülerden ve kötülüklerden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını veriyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden, seni ümit ediyoruz. Ya Rab, azabınla beni terbiye et. Bana merhamet et, çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim bilmiyorum. Ne vakte kadar? Beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum. Bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum. Değersizim, günahkarım. Bana sen nesin ki diyebilirsin. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerinden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim.

Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Sıkıntılı anlarımda niçin gizleniyorsun? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Herkes kardeşine yalan söylüyor. Ya Rab, bilmiyorum. Yoksa beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim.

Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygamberlere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Ne bir dost kaldı yanımda, ne bir çiçek açıyor şu yalancı dünyamda. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum.

0: korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur. Ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır. Ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir. Ama sen hepsinden başkasın. Yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner. Ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
6: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: şu yedi şey gelmeden evvel iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, ifsad eden hastalığı mı, insana mantıksız sözler söyleten aşırı ihtiyarlığı mı, ani ölümü mü, korkulan gaiplerin en fenası olan Deccali mi, veya belası daha büyük ve daha acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz?
1: Bir hadis, bir ders.

nin olmadığı düşünülüyor. Mars'ta yaşasaydınız kaç yaşında olurdunuz? Eğer dünyada 15 yaşındaysanız Mars'ta 8 yaşında olursunuz. Zira 1 Mars yılı 686,9 dünya gününe eşit. Yerçekimi farkı nedeniyle dünyada 90 kilo olan biri Mars'ta sadece 35 kilodur. Uzayda ağlamak mümkün mü? İnsanoğlu tabii ki bulunduğu her ortamda ağlayabilir. Ancak yerçekiminin bulunmadığı uzayda ağlasanız bile gözyaşlarınız gözünüzden süzülemez.

Gerçi kesir, fisku fucur, aybu zelel, çok her kusur. Lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda.
0: Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 7126 73 42.
4: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltı'nın en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Gideriz, nur yolu izle gideriz. Taş barda sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: şüpheyvu gotinin peşiya. Lema dünya avaye, herkes bi aqli xoşaye. Laaliki şun, laaliki şahiye. La ava bedelav suar nebe. Liber defa bedeng draqse. Li cembe ara tim bahare. Li debnere qize buxaze. Li her gundeki bera qonağek malek tehebe. Li nevale kur neraze, datı xavne gran nebine. Li te cehd, li min mirad. Li pey miriya, kesi xo ne kuştiye. Li gunde beçuk rast hatine. Lev, jidrana peştirin. Jipeyvu gotinin peşiya.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: İlim denizinden damla damla. Pişman olmadan önce düşünün ve amel edin. Dünyaya aldırış etmeyin. Zira onun sağlıklısı hastalanır. Yenisi eskir, nimeti tükenir, genci yaşlanır. Fudail bin İyas radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Nivierena. Nivierena bra, Nivierena. Gözlüm yen hıkma guret, İnkar kerde ena millet. Mar lazım yo en adalet. Lahin ena Nivierena. Lahin ena Nivierena. Nivierena.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler Sürücü Kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işırtının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
14: Toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu
1: Ve
0: aleyküm değerli
1: başlayalım.
0: izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimizde gündemin öne çıkan başlıklarını siz değerli izleyicilerimize paylaşacağız, aktarmaya çalışacağız inşallah. İkinci bölümümüzde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız diyelim ve haberlerimizle başlayalım. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere devam ederken ABD Başkanı Trump anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını açıkladı.
2: ABD Başkanı Donald Trump, CBS News kanalına yaptığı açıklamada İran'la bir anlaşma yapmaya çok yaklaştıklarını ve müzakerelerin her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. Trump benzer saatlerde Axios'a yaptığı açıklamadaysa İran'la ilgili müzakere sürecini yakından izlediğini kaydederek Tahran'la anlaşma şansı ve İran'a saldırılara dönme ihtimallerinin eşit olduğunu belirtti. İran'a saldırılara devam edip etmeyeceği konusunda kararı büyük ihtimalle yarın pazar vereceğini bildiren Trump, Beyaz Saray'da İran'la ilgili süreci kapsamlı şekilde değerlendireceğini belirtti. Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle görüştüm. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı ile de telefon görüşmesi yaptım. İran'la anlaşmaya dair konuları ele aldık dedi. ABD Başkanı anlaşmanın birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nın da yeniden açılacağını ileri sürdü. Financial Times gazetesi de ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün süreyle uzatmaya yakın olduğunu bildirdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konulu bir telekonferans görüşmesi yaptı. Erdoğan, İran'la sorunlar diyalog ve diplomasi ile çözülmeli dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans yoluyla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmeye Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Ali Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ve Katar Emiri Temim bin Hamad El Sani katıldı. Yine bu isimlerle beraber Mısır'dan Sisi, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le ABD Başkanlık Kabinesi üyeleri de görüşmede yer aldı. Erdoğan, İran eksenli Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu belirtti. İran'la diplomatik sürecin ABD Başkanı Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin ederek bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını vurguladı. İran savaşında müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür eden Erdoğan, varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini belirten Erdoğan, nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını dile getirdi.
0: ABD ile İran arasında bir anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Trump'ın açıklamaları sonrası bir açıklama da İran'dan geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi.
2: İran Devlet Televizyonu yetkililere dayandırdığı haberinde ABD ile anlaşmanın çerçeve metni konusunda son aşamada olunduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai görüşmelere ilişkin anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız dedi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran ziyaretini değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın odak noktasının savaşının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Bekai, ABD ve İran'ın ortaya koyduğu görüşlerin çözüme ulaşabilme noktasında birbirine yaklaştığını, ancak bunun anlaşma manasına gelmediğini vurguladı. Bekai, ABD'nin çelişkili tutumu nedeniyle sürecin değiştiğini söyleyemeyiz diye konuştu. İranlı yetkili Hürmüz Boğazı'na ilişkinse, Hürmüz Boğazı'nın ABD ile ilgisi yok. Bu biz ve kıyıdaş ülkelerle alakalıdır dedi. Müzakerelerin mevcut aşamasında nükleer meseleler ve yaptırımların ayrıntıları ile ilgili hususların yer almadığını belirten Bekai, ülkesinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik talebinin değişmez bir tutum olduğunu söyledi. Bekai, nükleer meselenin ABD ile varılacak mutabakat sonrası ele alınması gerektiğine işaret ederek, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusununsa görüşmede gündemde olduğunu söyledi. Bekai ayrıca İran'ın ABD'ye ilettiği 14 maddelik teklifinde hem nükleer konulara hem de dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması hususuna atıf yapıldığını dile getirdi. Nükleer konuya 30 ya da 60 gün içinde girilip girilmeyeceği hususunun sonraki aşamalarla ilgili olduğunu söyleyen Bekai, resmi arabulucu ülkenin Pakistan olduğunu ve Katar'ın da görüşmelere yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.
0: Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD-İran arasındaki görüşmeler için Tahran'daydı. Munir, Tahran'dan ayrılmadan önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüştü. Görüşme sonrası Pakistan ordusu görüşmelerin nihai bir anlaşmaya yönelik cesaret verici ilerleme sağladığını açıkladı.
2: Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD, İran arasındaki görüşmeler için Tahran'da temaslarda bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya gelen Munir, daha sonra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la yaptığı görüşme sonrası Tahran'dan ayrıldı. Görüşmelerin ardından Pakistan ordusu, yürütülen görüşmelerin nihai bir anlaşmaya yönelik cesaret verici ilerleme sağladığını açıkladı. Reuters'a konuşan Pakistanlı kaynaklar, savaşı sonlandırmaya yönelik geçici anlaşmaya çok yakın olunduğunu bildirdi. Ayrıca İran ve Pakistan'ın ABD'ye revize edilmiş bir teklif sunduğu da belirtildi. İran, müzakerelerde ABD'ye verdiği yanıtta, bölgedeki savaşın sona erdirilmesini, Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durmasını ve Washington'ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını kaldırmasını talep etti. Tahran ayrıca ABD yaptırımları nedeniyle yurt dışında dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını istedi. İran tarafı bunun yanında nükleer program konusunda da müzakerelere açık olduğu mesajını verdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Tahran, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmını seyreltebileceğini ve bir bölümünü üçüncü bir ülkeye göndermeyi değerlendirebileceğini iletti. Ancak İran'ın nükleer tesislerini tamamen sökmeyi reddettiği ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini uzun süreli olarak durdurmaya yanaşmadığı belirtiliyor.
0: Siyonistler ABD ile İran arasındaki muhtemel anlaşmadan rahatsız. Siyonist basın Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü.
2: Siyonist basın Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin hem Lübnan maddesi hem de nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü. İşgal rejiminin resmi televizyonu kanın, müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra yeniden uzlaşmaz bir tavır ortaya koyacağını ileri sürdü. Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkesle İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a İran'la anlaşma ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı. Haberde Netanyahu'nun ısrarla yakın gelecekte İran'a saldırı olabileceğini söylemesine rağmen, müzakerelerde bir sonraki adımın 60 gün sonra atılacak olmasının bu ihtimalin önüne geçtiği belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun ABD-İran anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin haberlerin gölgesinde sözde güvenlik kabinesini toplayacağı kaydedildi.
0: Evet değerli izleyiciler, yurttan haberlere geçelim. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin istendiği iddiaları üzerine kavga çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı emniyete genel merkezin boşaltılması için dilekçe sundu. Kılıçdaroğlu da mahkeme kararına uyulması yönünde çağrıda bulundu.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşanıyor. Türkiye gündemini işgal eden CHP içindeki kriz hafta sonu küfürlü, hakaretli, hararetli ve kavgalı bir sürece girdi.
1: Allah'ın belasını versin. Allah'ın belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek.
3: Hani Kemal Bey genel başkanımızdı. Hani halkın umuduydu, AKP'nin umudu oldu Kemal Bey. Bu yetti mi sanki?
2: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in de aralarında olduğu bir grup sabah saatlerinde Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne gitti. CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinin tebliğ edileceği iddiaları üzerine Kılıçdaroğlu destekçileriyle genel merkezde bulunan Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında arbede yaşandı. Taraflar birbirleriyle tekme tokat kavga etti. Büyüyen gerginlikte su şişeleri ve taşlar havada uçuştu. CHP Genel Merkezi'nin önündeki gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Yaşananlar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından CHP'nin yeni genel başkanından gelen açıklamayı paylaştı. Kılıçdaroğlu bu mesajında, "Örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunulmamasını rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki ayrı dilekçe vererek genel merkezin boşaltılmasını istedi. Yaşananlara ilişkin Ankara Valiliği'nden de açıklama geldi. Bu açıklamada mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Günün ilerleyen saatlerinde polis, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için müdahale etti. Özgür Özel, resmi görevliler tarafından kendisine verilen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na atandığı mutlak butlan karar tebligatını yırttı. Özel, ilerleyen dakikalarda taraftarlarıyla birlikte CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.
4: Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul edecek miydik? Yazıklar olsun!
2: Gerginlik bu saatten sonra da devam etti. Özel ve taraftarları meclise yürürken dikkat çeken olaylar yaşandı. CHP'li Ali Mahir Başarır, yaşananları takip eden basın mensuplarına saldırdı. CNN Türk muhabiri canlı yayında Ali Mahir Başarır'ın yumruğuyla neye uğradığını şaşırdı.
5: Sakin ol! Genel Başkanım soru sor.
2: O anlar an be an kaydedildi. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi önünde CNN'i hedef gösteren çıkışı da kameralara yansımıştı.
6: Benim adımın altına ne yazıyorsun CNN?
5: Kılıçdaroğlu'yla görüşmüş.
6: CNN benim adımın altına ne yazıyorsun?
2: Tüm bu yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi binaya girdi.
0: Malatya'nın ardından bir deprem de Adana'da meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 04.26'da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
2: Geçtiğimiz günlerde Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başka bir deprem de Adana'da meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sayınbeyli ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8.6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem anı Adana'nın Feke ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, 4,9 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin tetiklediği Savrun fayı üzerinde geliştiğini söyledi. Sözbilir, 3 yıldır oluşan artçı deprem aktiviteleri sayesinde fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünün boşaldığını belirtti. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyesi de olan Sözbilir, yazılı açıklamasında Saimbeyli'deki depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde ve çevre illerde hissedildiğini ifade etti.
0: Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ankara'dan Çanakkale'ye giden tur otobüsü ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 46 kişi hastanelere kaldırıldı.
2: Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kaza saat 06.25 sıralarında Biga ilçesi girişindeki Yıldıran mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Çanakkale'ye giden ve Eskişehir'den yolcu alan tur otobüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 45 yolcu ve otobüs şoförü yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Biga ve Lapseki'deki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan otobüs drone'la havadan görüntülendi. Kaza yerine giden Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, kazayla ilgili polislerden bilgi aldı.
0: Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan D yönetimindeki otomobille Muhammed Burak Çiçek idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammed Burak Çiçek'le araçta bulunan eşi Suzan Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin 4 yaşındaki kızı, diğer otomobilin sürücüsü ve bir yolcu ağır yaralandı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde camdan bakan akrabalarına el sallayıp yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi az kalsın canından oluyordu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Mersin'in Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sabah saatlerinde ilginç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre eşiyle caddeye gelen Ergin Yılmaz yolu kontrol ederken yakını olduğu ileri sürülen kişinin seslenmesi üzerine dönüp ona bakarak el salladı. Yılmaz tanıdığıyla uzaktan selamlaşırken yanındaki eşi yolun karşısına geçti. Talihsiz adam yola adımını attığı sırada otomobil çarptı. Yola savrulan Yılmaz ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Yılmaz, Mersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Elazığ'da siparişe gitmek için motosikletini çalıştırmak isteyen kuryenin aracı benzin kaçağı nedeniyle bir anda alev aldı. Çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdüğü o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Elazığ'da siparişe gitmek isteyen motokurye son anda kurtuldu. Bir işletmede motokurye olarak görev yapan personel siparişi teslim etmek üzere motosikletinin başına geçti. kuryenin hareket etmek amacıyla marşa bastığı esnada motosiklette benzin kaçağı nedeniyle aniden yangın çıktı. Motosikletin bir anda alevler içinde kaldığını gören çevredeki esnaf hızla yardıma koştu. İş yerlerinden yangın söndürme tüpleri ve su alan esnaf alev alev yanan motosiklete zamanında müdahale etti. Esnafın yoğun çabasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Kuryenin motoru çalıştırdığı an alevlerin bir anda parlaması ve çevredeki esnafın su ve yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştuğu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
0: Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki çocuk boyundan büyük işler yaparak dikkatleri üzerine çekti. Hasan Efe Dikçal, geri dönüşüm merkezi sahibi babasının girişimiyle ekskavatör, forklift gibi iş makinelerini kullanmayı öğrendi.
2: Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Hasan Efe Dikçal bütün ezberleri bozdu. Oyuncağıyla oynar gibi dev iş makinesini kullanan Efe Dikçal, hurda ve kağıt depolama işlerinde iş makinesi kullanıyor. Gayet sakin bir şekilde iş makinelerini kullanan 6 yaşındaki çocuğun rahatlığı da dikkat çekiyor. Tıpkı bilgisayar başında joystickle oynar gibi iş makinesini kumanda ederek kullanan Hasan Efe, "Bu işi çok seviyorum. Sabah erkenden uyanıp babanla işe gitmek için sabırsızlanıyorum. Büyüdüğümde vinç operatörü olmak istiyorum." dedi.
7: Benim gibi tepçileri kullanmak istiyorum büyüyünce.
2: Geri dönüşüm firmasının sahibi baba Serdal Dikçal ise iki oğluna da iş makinelerini kullandırdığını, şimdiden eğitim verdiğini ifade etti.
8: 26 yıldır geri dönüşüm sektöründeyim. Oğlum Talip Dikçal, oğlum Efe Dikçal. O büyük oğlumdan küçük oğluma şimdi makineyi öğretiyorum. Benim yanımda makineleri öğreniyor. Merak var. Uzun yıllardır hevesli. Biz de heveslerini gidermeye çalışıyoruz. Seviyorlar baba mesleğini.

0: Hacı adayları Harem-i Şerif'te tavaf ve say ibadetlerini huşu içinde sürdürerek manevi atmosferi yaşıyor. Arafat yolculuğu öncesi kutsal topraklarda yoğunluk artarken ibadet hazırlıkları da devam ediyor.
1: Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları Harem-i Şerif'te ibadetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Tavaf ve say ibadetlerini yerine getiren adaylar, Arafat yolculuğu öncesi manevi hazırlıklarını tamamlarken bölgede yoğunluk dikkat çekiyor. İhramlı olarak tavaf eden, Safa ile Merve tepeleri arasında say yaparak umrelerini tamamlayan hacı adayları, diğer zamanlarda gündelik kıyafetleriyle katlarda ve dış avluda namaz kılıyor, tavaf ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Hac yolculuğunun en önemli ve en duygusal anlarının yaşandığı Harem-i Şerif'in hemen hemen bütün bölümlerinde adayların yoğunluğu göze çarpıyor. Bu arada Harem-i Şerif'e belirli periyotlarla düzenlenen otobüs seferlerinin durdurulması nedeniyle hacı adayları Kabe'ye yürüyerek veya taksiyle ulaşıyor. Kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat yolculuğu ise pazartesi günü başlayacak. Türkiye'li hacı adaylarının Arafat vakfesi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kurulacak çadırlar, ulaşım planı, sağlık hizmetleri ve irşat programı organize edildi. Hacı adaylarına dağıtılacak kumanyalar da hazırlandı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hareketlilik de artıyor. Kimi şehirlerde kurbanlık bitmek üzere, kimi şehirlerde ise durgunluk var. Hayvanları ellerinde kalan besiciler artık son gün satışlarına umut bağladı.
1: Kurban pazarlarında yoğunluk var. Bu görüntüler Batman'dan. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Batman canlı hayvan borsasında hareketlilik yaşanıyor. Hayvan satıcıları küçükbaş kurbanlıklara talebin daha fazla olduğunu belirtiyor. Besiciler kurbanlık alımlarının son günlere bırakılmaması yönünde de çağrıda bulunuyor.
2: Yani şöyle millet yani kalkıp da şimdi götürüp de evinde besleyemez. Yani bakamaz bu hayvana, yeri yok yani. Burası Batman. Burası Batman olduğu için bugün köylerde zaten hemen hemen söyle bizim milletimiz hayvancılıkla uğraşıyor. Yani köydekiler buraya gelip de almaz. Sadece merkezdekiler, çoğunluğu merkezdekiler alır. Fiyatları iyidir. Yani ben de bir besici olarak ben fiyatları uygun buluyorum. Yani
1: burası da Bursa. Kurban Bayramı'na kısa süre kala hala beklenen hareketlilik yok. Türkiye'nin farklı illerinden Bursa'daki İsa Bey Kurban Pazarı'na gelen besiciler, alımları son güne bırakması nedeniyle pazarda beklenen hareketliliğin henüz oluşmadığını dile getirdi. Üreticiler bayrama yaklaşılmasıyla birlikte satışların hızlanmasını beklediklerini ifade etti.
3: Tabii piyasalarda hafif bir durgunluk var. Satıcılar bir an önce satalım umudu. Alıcılar da belki son günlerde biraz indirim den faydalanabiliriz umuduyla. Tahminime pazar günü alıcı ve satıcı çarpışacak. Tahminime hayvan sayısı yine az. Alıcı da son günü bekliyor. Geçen yıl da aynı olmuştu. Çek böyle paşayı, gel.
0: Evet, Gaziantep Umut Kervanı Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sosyal market uygulamasıyla sürdürüyor. Yetkililer daha fazla aileye ulaşmak için hayırseverlere destek çağrısında bulunuyor.
4: Kurban Bayramı tüm ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun diyoruz. İnşallah başta Gazi olmak üzere dünya Müslümanlarının, mazlumlarının kurtuluşuna vesile olsun diyoruz.
1: Gaziantep Umut Kervanı Başkanı Mustafa Özaslan, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yardım faaliyetlerine bayram dolayısıyla hız verdiklerini ifade eden Özaslan, daha önce yardım kolileriyle sürdürülen desteğin artık sosyal market sistemiyle devam ettiğini kaydetti. İhtiyaç sahibi ailelere umut kart dağıttıklarını belirten Özaslan, ailelerin kendi ihtiyaçlarını seçerek alışveriş yapmasının memnuniyet oluşturduğunu söyledi.
4: Umut kartı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Onlar kendi sosyal marketimize gelip burada kendi ihtiyaçlarını kendi elleriyle alıp ihtiyaçlarını temin ediyorlar. Dolayısıyla bayram öncesi de yine bu dağıtımlara başlamışız. İşte şu anda içeride aileler alışverişler yapıyorlar. Sosyal marketimizin daha güzel bir şekilde işlemesi için, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olabilmemiz için hayır sahiplerimize bir çağrıda bulunuyoruz. İşte gelin görün, aileler alışveriş yapıyor. Sizler de buna şahit olun. Sosyal marketin eksikleri ne varsa kendi ellerinizle rafa koyun ve birileri de gelsin taraftan alsın, kendi ihtiyacını görsün diyoruz.
1: Umut Kervanı olarak yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özaslan, özellikle bayram dönemlerinde yardımlaşmanın daha da önem kazandığını ifade etti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını hatırlatan Özaslan, kurban ve et bağışlarını kabul ettiklerini belirterek bağışların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi.
4: Kurban bağışları ya da et bağışları olursa sosyal marketimize alıyoruz. Sosyal marketten de gelen aileler kendi etlerini, kendi ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar. O bağışları da kabul ediyoruz.
0: Gazze'de yaşanan soykırımı dünyaya duyurmak ve ablukanın kaldırılması amacıyla sefere çıkan, ardından alıkonulan Sumut filosu aktivistleri için Ankara'da program düzenlendi. Sumut aktivistleri programda yaşanan sürece ilişkin katılımcılara bilgi verdi.
1: Sumut filosu aktivistleri katıldıkları programda yaşadıklarını anlattı.
5: İsrail'i alt etmenin tek yolu sivil insanların ayağa kalkması ve sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde ayağa kalkması.
1: Ankara Filistin Dayanışma Platformu Amfidap tarafından gerçekleştirilen programda işgal rejiminin uluslararası sularda işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleri ele alındı. Katılımcılar Gazze'de devam eden saldırılar ve ablukanın insani sonuçlarına dikkat çekti. İlk olarak konuşan aktivistlerden Miraç Üstün, işgal rejiminin Akdeniz'de korsanlık yaptığını belirtti.
6: İşgalci İsrail savaş gemileri tarafından operasyona başlandı. İsrail her zaman yaptığı gibi yine bir hata yaptı ve gündüz gözüyle Akdeniz'in ortasında evimize 180 kilometre kadar mesafede yaklaşık 40 saatlik bir operasyon düzenledi ve dünyanın gözleri önünde heybelerinde yalnızca vicdan ve insani yardım taşıyan, sivil misyon olan, herhangi bir zarar verme ihtimali bulunmayan insanlara karşı şiddet ve güç uyguladı.
1: Sumut aktivistlerinden Tunç Yılmaz'sa şunları kaydetti.
7: Ben kendi adıma bunu böyle yaşadık, şöyle yaşadık demeyi zul görürüm. Çünkü bizim yaşadıklarımız oradaki mazlum insanların yaşadıklarının katresi bile değil. Görevimizi yapmaya çalıştık sadece. Bunu daha çok sahiplenmemiz gerektiğini ve oradaki insanlara bir şekilde ulaşmanın gerekliliğinin şart olduğunu düşünüyorum ben.
1: Aktivistlerden Hüseyin Talha Yaman, Sumut filosuna Ankara'dan katıldığını belirtti.
8: Gördüğümüz işkenceleri anlatmak istemiyorum ama günlerce susuz ve aç kaldık. Allah bizi tok tuttu. Allah bizi orada diri tuttu. Beni aşağı bastıran İsrail askerleri ellerinin titrediğini ben hissettim. Bizden korkuyorlardı. Allahü Teala bizlik hiçbir şey yok. Yani tamamen orada Allah bizi onlara nasıl gösterdi bilmiyorum ama biz çok dirayetliydik. Burada oraya katılan bütün arkadaşlarım da çok dirayetliydi. Hiç kimse psikolojisini düşürmedi aşağıya.
1: Aktivistlerden İhsan Yıldız'sa yaşadıkları karşısında Gazze'nin izzet ve direnişini daha iyi anladığını vurguladı.
9: Anlatacak çok şey var belki ama evet, zulümler gördük, tacizler gördük, darp edildik, elektrik verdiler, zor zamanlardan geçtik. Fakat bunları yaşadıkça benim aklıma gelen hep şuydu, bize bunları yapan insan olmayan, esferi safirinden bile daha beter olan insanlar, mahluklar, 8 yaşındaki bir Filistinli çocuğa nasıl davranıyordur? Şu an idam edilmek üzere olan Filistinli kardeşlerimize nasıl davranıyordur? Bunu anlamaya çalıştık aslında. Orada güneşin altında ya da konteynerde soğukta beklerken bunu anlamaya çalıştık.
1: Asma Köprü, Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Sumut aktivistlerinden Zeynel Abidin Özkansa, Gazze ablukasını kırma girişimlerini arttırarak devam ettirecekleri mesajını verdi.
10: Global Sumut Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun deniz misyonu kısmını engellemelerle tamamladık. Ama bugün hala Libya'da kara konvoyumuz direnmeye devam ediyor. Ve bugün burada aslında bir şekilde engellendiğimiz ve sonlandırdığımız filomuzu yeniden çok daha büyük fikirlerle, gerekiyorsa yine denizden, gerekiyorsa yine karadan, gerekiyorsa yine yaya olarak ve İsrail'in her tarafını saracak şekilde sayımız binler değil, on binler ve milyonlar olarak büyütüp o coğrafyayı yeniden İslam coğrafyası haline dönüştüreceğimiz günleri bizlere nasip etsin.
0: Küresel Sumut Filosu'na Meksika'dan katılan aktivistler ülkelerinde gözyaşları içinde karşılandı. Havalimanında Filistin bayrakları açıldı. Özgür Filistin sloganları atıldı. Öte yandan farklı ülkelerdeki Sumut Filosu'na destek eylemleri de sürdü.
1: Küresel Sumut Filosu'na katılan Meksikalı aktivistler, işgal rejiminin uluslararası sularda insani yardım konvoyuna müdahale etmesinin ardından Meksiko Uluslararası Havalimanı'na vardı. Görevde yer alan Al Muatasen Flores, Diego Vazquez ve Paulina del Castillo, Gazze açıklarındaki filonun el konulmasının ardından Meksiko City Havaalanı'nda Filistin destekçileri ve yakınları tarafından coşkuyla karşılandı. İsveç'in başkenti Stockholm'da ise küresel Sumut Filosu'na destek gösterisi vardı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda kişi, işgalci Siyonistlerin aktivistlere kötü muamelesine tepki gösterdi. Batılı devletlerin uluslararası hukuku çiğneyen işgal rejimine karşı sessiz kalmasını eleştiren aktivistler, "Dünya, İsrail'in bunları yapmasını nasıl kabul edebiliyor? Eğer bunu yapan Rusya olsaydı, kıyamet kopardı ve peş peşe yeni yaptırım paketleri uygulanırdı. Ama söz konusu İsrail olunca her şey serbestmiş gibi görünüyor." sözleriyle yaşanan ikiyüzlülüğe tepki gösterdi.
0: Kimse onların çektiği çileyi çekmedi maalesef. Gazze'li çocuklardan bahsediyoruz. Gazze'de yerinden edilen ailelerin yaşadığı kamplarda cilt hastalıkları ve enfeksiyonlar hızla yayılıyor. Bu durumdan en çok da çocuklar olumsuz etkileniyor.
1: Gazze'de süren soykırım savaşının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi sürüyor. Aylar süren açlık ve yetersiz beslenmenin ardından çocukların durumu ağırlaşıyor. Aşırı sıcak, biriken çöpler, kirli su, böcek istilası ve hijyen eksikliği nedeniyle kamplarda hastalıklar hızla yayılıyor. İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerine ciddi engellemeler getirmesi nedeniyle gıda ve ilaç krizi de derinleşmeye devam ediyor. Filistinlilere tıbbi yardım ekipleri özellikle yerinden edilen ailelerin yaşadığı kamplarda deri hastalıklarının alarm verici seviyede yayıldığını belirtiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yalnızca 2026 yılı içinde deri altında veya üzerinde yaşayan parazitlerin neden olduğu 17 binden fazla enfeksiyon vakası kaydedildi. Nisan ayında taranan 7017 kişinin 1325'inde cilt hastalığı tespit edilirken vakaların %62'sinden fazlasını çocuklar oluşturdu. Vakalar arasında 2 yaş 668 çocuk, 3 ile 5 yaş arası 259 çocuk ve 6 ile 12 yaş arası 245 çocuk bulunuyor. Özellikle uyuz vakalarında keskin artış yaşanıyor. Han Yunus Taki kamplarda her gün 70 ila 80 arasında uyuz, mantar enfeksiyonu ve böcek kaynaklı yara vakası görülüyor. Bazı böcek türlerinin henüz tanımlanamadığı ve ısırıklarının açık yaralara dönüştüğü de belirtiliyor. Öte yandan temel ilaçların büyük bölümünün tükendiği ifade ediliyor. Uyuz tedavisinde kullanılan permetrin ilacının artık bulunamadığını belirten sağlık çalışanları, hastaların tedaviye ulaşamadığını aktarıyor.
0: Ataşehir'de işgalci çetelerin Filistinlilere yönelik saldırılarında cami kundaklama girişimi ve araç tahribatı yaşandı. Bölge genelinde artan baskınlar, ev aramaları ve alıkoymalarla birlikte gerilim tırmanıyor.
1: Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Kuflaris köyü belediye meclis başkanı Münir Ebu Yakup, yaptığı açıklamada yaklaşık 30 işgalcinin köye saldırdığını belirtti. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait ev ve araçlara taşlarla saldırdı. Köy camisini yakmaya çalıştı, diyen Ebu Yakup, bölge sakinlerinin müdahalesiyle saldırganların camiyi yakamadan uzaklaştırıldığını aktardı. Ebu Yakup, Siyonist çetelerin ayrıca Filistinlilerin mülklerine de saldırdığını ve 6 aracı tahrip ettiğini vurguladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre işgalci çeteler, Selfit'in Vadi Şair bölgesinde bulunan zeytin ağaçlarından da bazılarını kesti, bazılarını ise kökünden söktü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Ramallah'ın batısındaki Şakba beldesinde ise Filistinli Abdullah Sabit'e ait ev işgalci

0: Müdürü Kemal Beni Avde, işgal ordusunun 16 yaşındaki bir kız çocuğunu evlerine düzenlenen baskınla alıkoyduğunu belirtti. İşgal güçleri ayrıca Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine de baskın düzenledi. Evinde arama yapılan 17 yaşındaki Hamza Rani, Ahmet Rabi, işgal güçlerince alıkonuldu.
1: ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Paylaşım, Erdoğan'a atfedilen ifadeler nedeniyle tartışmaya neden oldu. Trump, tepkiler sonrası paylaşımını sildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, "Teşekkürler Başkan Erdoğan" dedi. Gönderi tırnak içindeki ifadelerle devam etti. Bu ifadelerde Trump'ın kendisinden övgüyle bahsedildiği görüldü. ABD Başkanı Trump, "Başkan Trump dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor. O gücün bizzat kendisi" ifadelerine yer verdi. Ankara'daki kaynaklar Trump'ın son paylaşımındaki ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığını ve bu durumun muhataplarına iletildiğini ifade etti. Yaşanan gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump söz konusu paylaşımını sildi. Erdoğan 20 Mayıs'ta Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı duyurulmuştu. Trump bu görüşme ile ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var" ifadelerine yer vermişti.
1: Filipinler'de inşaat halindeki bina çöktü. Olay başkent Manila'nın kuzeyindeki Angeles kentinde yaşandı. Yetkililer çöken binanın enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, en az 19 kişinin hala enkaz altında olduğunu bildirdi. Binanın yerli bir olmasının ardından çoğunluğu zemin katta uyuyan en az 24 işçi ya binadan dışarı kaçmayı başardı ya da kurtarıldı. Çöken çok katlı inşaat halindeki binanın enkaz alanında kurtarma ekiplerinin yeşil ağlarla kaplı beton levhalar ve parçalanmış çelik yığınının üzerinde hayatta kalanları aradığı görüldü. Yetkililer çökme nedeninin araştırıldığını, binanın onaylı izne göre 9 katlı bir konut otel olarak planlandığını, buna rağmen 10. katta havuz inşaatı yapıldığını belirtti. Ambulansların bölgede hazır bekletildiği, itfaiye araçlarının sevk edildiği ve beton enkazın kaldırılmasının kurtarma ekipleri için zorlu geçtiği ifade edildi. Yaklaşık 700 kişinin görev aldığı arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz yığınlarının altında mahsur kalanların yakınlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. ABD'de Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu Amerikan gizli servisi olayın kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı olduğunu ve saldırganın vurularak ağır yaralandığını, daha sonra da öldüğünü açıkladı. Olay bölgesindeki bir sivilin de yaralandığı belirtildi.
0: ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında peş peşe duyulan 20 ile 30 el silah sesi paniğe neden oldu. Olayın hemen ardından Beyaz Saray'a giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yerel saatte 18.00 sıralarında meydana gelen olayda silah sesleri ve ardından yaşananlar, o sırada Beyaz Saray kampüsünden muhabirine canlı olarak bağlanan ABC News'in yayınına da yansıdı. Güvenlik birimleri silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17. Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini açıkladı. Beyaz Saray bahçesindeki gazetecileri briefing salonuna toplayan gizli servis, kampüs çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Olay esnasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmaylarıyla birlikte Oval Ofis'te çalıştığı belirtildi. FBI, olayın silahlı saldırı girişimi olduğunu ve şüphelinin çıkan çatışmada vurulduğunu duyurdu. Buna göre saldırgan Beyaz Saray güvenlik kontrol noktasına yaklaşarak görevlilere ateş açtı. Görevliler de karşılık verdi. Saldırganın ağır yaralı yakalanarak hastaneye kaldırıldığı, daha sonra da öldüğü açıklandı. Olayın ardından polis bölgede kontrolün sağlandığını duyurdu.

0: Saldırgana ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken New York Post, şüphelinin 21 yaşındaki Nasir Best olduğunu duyurdu. Haberde hayatını kaybeden saldırganın psikolojik sorunlar yaşadığı iddiası da yer aldı. Çıkan çatışmada bir sivilin de yaralandığı belirtildi.
1: Yetimler Vakfı Çat'ta eğitim destek çalışmalarına devam ediyor. Vakıf ekipleri tarafından Çad'ın başkentinin kırsal mahallelerinde bulunan 7 farklı medresede Kur'an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştirildi.
0: Dünyanın dört bir yanında yaptığı yardım çalışmalarıyla bilinen Yetimler Vakfı, Çat'taki medreselere yönelik eğitim desteklerine devam ediyor. Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek yardım organizasyonları kapsamında Çat'ta bulunan vakıf ekipleri hafızlık eğitimi alan öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtımları gerçekleştirdi. Çad'ın başkenti N'Djamena'nın kırsal mahallelerinde bulunan 7 farklı medresede zor şartlar altında eğitimlerini sürdüren kız ve erkek medrese talebelerine ulaştırılan 1500 musafla öğrencilerin hafızlık süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Hayırseverlerin destekleriyle temin edilen Kur'an-ı Kerimler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılırken, bölgede eğitim alanındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Yetimler Vakfı yetkilileri, Çat'ta yalnızca bayram dönemine özel yardımlar yapılmadığını, yıl boyunca eğitim ve insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Vakıf ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde farklı ihtiyaçlarının tespit edildiği, destek çalışmalarının aşamalı şekilde sürdürüleceği kaydedildi. Bölgedeki yardım organizasyonunda görev alan Yetimler Vakfı temsilcisi Mehmet Ali Aysu, özellikle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların eğitim imkanlarına erişebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Aysu, hayırseverlerin katkılarıyla daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.
2: Bir medresedeyiz, 200'e aşkın çocuğumuz var ve önümüzde hayırseverlerin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerimler var. Biz inşallahü teala bu Kur'an-ı Kerimleri birazdan bu çocuklara dağıtacağız. Rabbim bu Kur'an-ı Kerimlerin bize ulaşması için yardım eden bütün hayırseverlerden razı olsun. Dünyada da ahirette de Kur'an'ı onlara şefaatçi rehber etsin inşallahü teala.
0: Yetimler Vakfı geçtiğimiz günlerde de bir medresede eğitim gören yaklaşık 400 kız ve erkek öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen musaflar hafızlık eğitimi alan öğrencilere teslim edilmişti. Yetimler Vakfı'nın Çat'taki yardım faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte farklı eğitim ve sosyal destek projeleriyle genişletilmesi planlanıyor.
1: Evet, kısa bir araya gidelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Çağrı. Gönüllere akan ses.

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz Üç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz Üç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
3: Fiyatlar nasıl?
4: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
2: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle İndirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
10: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Asım bin Ömer'in hikayesi. Asım bin Ömer anlatıyor. Hazreti Ömer beni evlendirdiğinde bir ay boyunca bana hazineden yardımda bulundu. Sonra bana hizmetçisi olan Yerfe ile haber gönderdi. Ben de yanına gittim. Bana şöyle dedi: "Bak oğlum, vallahi halife olmadan önce hazine malının payıma düşen ganimeti hariç bana da helal olmadığına inanırdım. Ama halife olduktan sonra hazineden az bir maaş almayı da mahzurlu görmem. Çünkü bu malları korumak benim görevimdir. Sana Beytül Mal'den bir ay boyu infak verdim. Artık daha fazla veremem. Yalnız sana şöyle bir yardımda bulunabilirim. Gabe'deki hurmalığıma git, hurmalarını topla ve sat. Sonra kabilenden ticaretle uğraşan birine git ve elindeki paranla onun yanında ticaret yap. O bir şey satın alırken sen de paranla ona iştirak eder, böylece hem kendi masrafını hem de ailenin nafakasını kazanmış olursun." Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dünya serveti konusundaki muhasebesi. Ebu Ubeyde hastalandığı zaman ziyaretine gelen bizzat onun ağladığını görür ve "Niçin ağlıyorsun Ebu Ubeyde?" diye sorar. Ebu Ubeyde şöyle cevap verir: "Şundan dolayı ağlıyorum. Bir gün Allah Resulü, Yüce Allah'ın bizlere çeşitli fetihler lütfedeceğinden ve bu fetihlerde Müslümanların pek çok ganimet ve mal elde edeceklerinden bahsetti. Bu arada Şam'ın da fethedileceğini söyledi ve bana dönerek, "Bak Ebu Ubeyde, eğer ömrün uzun olursa ve sen de o günleri idrak edersen, sana 3 hizmetçi ve 3 binek yeter. Birisi sana hizmet eder, biri yolculuklarında sana eşlik eder, bir diğeri de evde ailenin hizmetlerini yerine getirir. Hayvanların da birine sen binersin, biriyle yük taşırsın, bir diğeri de hizmetçin için," demişti. "Ancak şimdi ben bakıyorum ki evim pek çok hizmetçiyle, ahırımda pek çok hayvanlarla dolu. Bu vaziyette ben Hazreti Resulullah'ın huzuruna nasıl varırım? Onun bize şöyle bir vasiyeti de olmuştur: sizin içinizden en çok sevdiğim ve bana en yakın olanlarınız aranızdan ayrılırken nasıl isem bana o halleriyle kavuşacak olanlardır." Abdullah bin Ömer'in yeni elbise giyen oğluna tavsiyeleri. Meymun radıyallahu anh'a anlatıyor. Abdullah bin Ömer çocuklarından birine elbise almış ve giydirmişti. Çocuk elbiseyi giydikten sonra bir süre sonra geldi ve babasına elbisenin yırtıldığını söyledi. İbni Ömer, "Yırtılan kısmını kes ve giymeye devam et," dediyse de çocuk bu teklifi hiç hoş karşılamadı. Çocuğu üzgün gören İbni Ömer, "Yazık sana, Allah'tan kork. Sakın Allah'ın ihsan ettiği bütün rızıkları midesine dolduran veya sırtına geçirenlerden olma," dedi. Übey bin Ka'b'dan nasihatler. Übey bin Ka'b şöyle der: "Kul eğer bir şeyi Allah rızası için terk ederse, Allah ondan daha iyisini hiç beklemediği zamanda ona lütfeder. Eğer kul o fedakarlığı yapmaz ve hafife alırsa, Allah onu hiç beklemediği tarzda daha zor durumlara maruz bırakır." Übey bin Ka'b'a bizzat, "Ey Ebu Münzir, bana ne tavsiye edersin?" dedi. Übey bin Ka'b o adama şunları tavsiye etti: "Seni alakadar etmeyen şeylerle ilgilenme. Düşmanlarından uzak dur, dostlarına karşı da ihtiyatı elden bırakma. Öldükten sonra imrenmeyeceğin şeylere yaşarken de imrenme. Senin ihtiyacını gidermeyi dert edinmeyecek insanlara da ihtiyacını ve derdini arz etme." Ashab-ı Kiram'dan Öğütler.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Hazreti Ali'den öğütler.
3: Umumun menfaati için çalışınız. Bilhassa ölüm için hazırlanınız. Görüyorsunuz ki herkes ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafifletin. Kendinizi dünyaya tamamen bağlamayın ki ahiretinizi kazanasınız. Oraya kavuşasınız. Önce gidenler, gelecek olanları bekliyorlar.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer Elit Pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
11: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: Muhabbetname.
17: Muhabbetname.
16: Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
18: Ya Rab bizleri de farklı kervana.
16: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanım Gazze'dir, bir yanım Kudüs, bir yanım El Hayl, bir yanım Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, at, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğ.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Muhabbetname.
5: Bir tek seni seveni severem, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname. Allah.

0: ben Filistinli doktor âlâ, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çare Farm Stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programımızda birlikteliğimiz başladı. Kavuşturan ve buluşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Diyarbakır Çare FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bindir, mahşer günü lütfeyle bu kalbi sevindir. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 9370. WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı gönderebilir, sevdiğiniz eserleri isteyip sevdiklerinize armağan edebilirsiniz ve hemen ilk istek eserimizle birlikteliğimiz başlasın. Dur senden güzeli Allah ya. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Murat Yaman'dan Şehadet Bir Burak eserini istemişler. Eser Turna ve ailesine armağan olsun. Rad suresi 29. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla inanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ve hadis-i şerif, ben kulumun zannı üzereyim, o beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer o beni içinden gizlice zikrederse ben de onu içimden zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize bu güzel paylaşımlar için. Allah razı olsun. Şehadet Bir Burak eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Murat Yaman seslendirecek. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname hoş geldiniz.

0: Değerli dinleyenler, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Murat Yaman'ın Şehadet Bir Burak eseriyle başladı birlikteliğimiz.
1: Yoktur ondan güzeli Allah ya Allah.
0: Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Eşref Ziya'dan Kula Kul Olmayız eserini istemişler.
1: Allah ya Allah.
0: Eseri tüm vahid Müslümanlara ve radyomuz ailesine armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan katılıyorum. Kim utanmadı eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin.
1: Ne güzeldir seni sevmek, saf gönül vermek, aşık olup kalbin...
0: Diyarbakır'dan Ümmü Ömer Taha Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ömer Karaoğlu'dan Arzuhal eserini istemişler. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşı Mehmet İslam... Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa, Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerime Rabbim onlara esaret altında olan kardeşlerimize bizlerin elleriyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizler de. Allah'a emanet olun. Eşref Ziya Terzi dinliyoruz. Kula Kul Olmayız eseriyle. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muhammed Ali Arslan'dan Geli Dost'a Hevali eseri olacak. Batman'dan Rukiye Gezer bizlerden bu eseri istemişler. Eseri özellikle anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine, özellikle bu mübarek günlerin yüzüstü hürmetine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda ailelerine, sevdiklerine, özgürlüklerine kavuştursun ve şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum dediler. Allah razı olsun, amin diyoruz. Ve şehit ailelerine, Filistin'de zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize Rabbim hayırlı kapılar açsın, zafer nasip eylesin duasıyla armağan etti, amin. Ayrıca Kezban arkadaşına, Fatma ablaya, ortak yayında olan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.
1: Yoktur senden güzeli Allah ya Allah, ya Rahim Allah.
0: Batman'dan Zeynep Ebrar ulaşmış. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri çok sevdim dedeme, anneanneme, dayıma, yengeme, teyzelerime, kuzenlerime ve kardeşlerime armağan ediyorum. Sizlere de armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Batman'dan Ayşe Meva selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri çok sevdiğim dedeme, anneanneme, dayıma, yengeme, teyzelerime, kuzenlerime ve ablalarıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kastamonu'dan Kevser ve Ömer Faruk Şehitoğlu kardeşler ulaşmış. Yayınlanacak olan tüm eserleri hiç görmediğimiz, bir gün görecek umuduyla dualar ettiğimiz dedemiz Sabahattin Alkan'a armağan ediyoruz. Dedeciğim, seni çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcın olsun demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah tez zamanda.
1: Güzel yar yaradandır o gün.
0: 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır'dan Fatime Tül Zehra selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Elkassam eserini yayınlar mısınız? Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Batman'dan Eslem Şen ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed eserini istiyorum. Eseri tüm peygamber sevdalarına, sizlerle Çarefem ailesine ve teyzem Tuğba Tekin'e aileme armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Bu sıradaki güzel eserler bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır'dan Ayşegül Çelik, Şehit Selami eserini Diyarbakır cezaevinde bulunan abim Muhammed Şirin Çelik ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Teşekkür.

Muhabbetname devam ediyor.

Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Efendim, destek eserimi ve sıradaki güzel eserleri. Başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nure ellerinden öperek kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitleri, bizi dinleyen tüm akrabalarımıza ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize de armağan olsun. Yusuf abilerden dua talebinde bulunmak istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Nurullah Kuray'dan Can Muhammed eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri bir yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Selam edelim. Gamze Şehitoğlu ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yayınlanacak olan tüm eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a, babaannem Bedri Alkan'a ve tüm Müslüman alimine armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Diyarbakır'dan Amine Kınay, selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki tüm eserleri anneme, babama, ninem Fatime, hicrette bulunan amcam İsmail, amcam Ramazan'a, çok sevdiğim dedem Şeyh Musa ve sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile. Derdin dermanı. Gaziantep'ten Mustafa Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eseri eşim, kızlarım Reyhan ve Yusra için ve Medrese-tü Zehra'da bulunan tüm Yusuflar için hayırlı bayramlar diliyorum kendilerine demişler. Huzuruna geldik güller sultanı. Bir daha. Teşekkür ediyoruz tüm değerli dinleyicilerimize. Nurullah Kuray'ı dinliyoruz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: yandır o. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup Ümmet'ten Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembe Viran Köyü'nden Fatime Kınaysa'daki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan anneme, babama ve kardeşlerime, ninelerim Fatime ve Halide'ye, Diyarbakır'da olan amcam Osman ve Mustafa'ya, hicrette bulunan dedelerim Şehmus, İsmail ve son olarak da sizlerle radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
1: Ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim Allah.
0: Keziban Orhan bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Dost istiyorsan Allah sana yeter. Yol istiyorsan akıl sana yeter. Yoldaş istiyorsan salih amel sana yeter. İlim istiyorsan doğruluk sana yeter. Teşekkür ediyoruz bu güzel not için.

yarın. Değerli dinleyenler, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır, Çayır FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Sirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte 9 kardeş radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Ah ya Allah. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz. Hasan Dursun var sırada, Giydim Beyazları eserini seslendirecek. Ah ya Allah, ya Rahim Allah, ya Rahim. Sena Hanım, Çağrı FM ve ortak ayında olan tüm kardeş radyolara ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Pembe Biran'dan Fuat ve Fadile Kınay. Selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Sizdeki tüm eserleri çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, anneannemiz Belmaya, dedemiz Muhammed Reşit'e, yanımızda olan ninemiz Halide'ye, amcalarımız Şeyh Musa, Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye ve siz değerli 9 kardeş radyo ve dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Bu eseri dinleyicimiz tüm Yusufilere ve değerli ailelerine armağan etmişler. Ve Çağrı FM'e kulak veren tüm değerli dinleyicilere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Sıradaki eserimiz Sedat Uçan'dan Tasalanma 7 eseri olacak. Gülsüm Hanım bizlerden bu eseri istemişler. Ailesine, çok değerli Yusufi abilere, Çağrı Efendim ve kardeş radyolara armağan ediyorum. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Mardin Mazıdan'dan Nur Sena, selamünaleyküm demişler. Ve aleykümselam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Murat Belet'ten Mecnun eserini istiyorum. Bu eseri aileme armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Bozek Köyü'nden Betül Hanım ulaşmışlar. Betül Oğuz. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Murat Yaman'dan Dertli Babam eserini istemişler. Murat Yaman'dan bugün bir eser dinlettik. Şehadet Bir Burak eserini program başında dinlettik. Eseri gurbet olan çok sevdiğim canım babama hasretle ellerinden öperim. Eser şu an yanımda olan anneme, Kazım abime, Özlem yengeme, yeğenlerim Resul, Halime, Mümine ve Taha cana armağan olsun. Babacığım bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz, ellerinden öperiz. Herkesin sana selamı var. Ayrıca eser sizlerle Şarifem ailesine armağan olsun. Dua eder, dua bekleriz. İyilerin, salihlerin duası Erdem sizlerle olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşursunuz inşallah. Yoktur senden güzeli Allah ya Allah. Sedat Uçan'ı dinleyeceğiz. Tasalanma 7 meseliyle 0552 334 9370 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Mustafa Cihat var sırada. Cennetin Kuşları eserini dinleyeceğiz. Küçük Beyza Nur bizlerden bu eseri istedi. Özellikle kardeşi Azra'ya, anneannesine ve teyzesine, tüm Çarefem ailesine, tüm dinleyicilere armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Allah ya Allah. Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Zeynep Aksal Diyaman selamünaleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Sıradaki eserleri hicrette bulunan dedeme armağan ediyorum. Ve Tevfik dedeme, amcam Mola Münir, yengeme armağan olsun. Şu an Bozek'te bulunan Halime nineme, Betül halama, amcama, yengeme, kuzenlerime armağan olsun. Sizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şu an Diyarbakır cezaevinde bulunan kardeşim Muhammed Şirin Çelik için İbrahim'e Muhammed Şirin eserini istiyorum. Görmek, yarat kalbim pak halimindir. Seni yine bir... 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bu güzel eser bizlerden de küçük kardeşlerimize armağan olsun.

9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor değerli dinleyenler. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa.

Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler. Teşekkür ediyorum. Şehit Süleyman eserini mahkum kardeşlerimize amcam Halil İbrahim Özdiye armağan ediyorum.

Değerli dinleyenler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son eserimiz güzel bir şiir olacak. Dursun Ali Erzincanlı, Ben Kudüs'üm şiirini seslendirecek. Bir dinleyicimiz bu şiiri bizlerden istemişler. Sadece Filistin halkına armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun demişler. Amin. Dokuz Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Muhabbetname programıyla sizlerle birlikte olduk. Sizden gelen güzel eserlere, armağanlara yer verdik. Bugün de bizleri programımızda yalnız bırakmadınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun.

Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz.

kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi Sanayi Caddesi 28. Sokak No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
2: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemi ile ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber Hacı Emiri olarak Hazreti Ebu Bekir'i seçip Mekke'ye gönderdi. Bu hacda müşriklere Berae suresinin hükümleri de tebliğ edilecekti. Bu hükümler şunlardı: Allah ve Resulünden müşriklerden ahdettiklerinize ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve muhakkak Allah kafirleri rezil eder. Ve Allah'tan ve Resulünden Hacc-ı Ekber günü insanlara ilandır. Muhakkak Allah müşriklerden uzaktır, beridir ve Resulü de beridir. Eğer tevbe ederseniz bu hakkınızda hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Küfredenlere acıklı bir azabı müjdele. Yalnız müşriklerden anlaşma yaptıklarınız ve sonra sizden bir şey eksiltmeyenler ve aleyhinizde kimseye arka çıkmayanlar hariç. Onlarla ahdinizi süresine kadar götürün. Muhakkak Allah muttakileri sever. Tevbe suresindeki ilk 40 ayetin yanı sıra o yıldan sonra hiçbir müşriğin hac yapmayacağı, çıplak olarak Beytullah'ın tavaf edilemeyeceği de müşriklere ilan edilecek hükümler arasındaydı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emirliğindeki hac kafilesi bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber'e Cebrail gelip bu tebliği ya sen ya da senden olan biri yapmalıdır, başkası yerine getiremez dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi çağırıp hacca gitmesini ve belirtilen hükümleri müşriklere tebliğ etmesini emretti. Hazreti Ali yolda Hazreti Ebu Bekir'e yetişti. Hacda da gerekli tebliği yaptı ve hac sonunda Mekke'ye geri dönüldü. Mekke ile Yemen arasında bulunan Necran Hristiyanlarından bir grup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Aralarında Ali İmran suresinde ayrıntılarıyla açıklandığı üzere Hazreti İsa konusunda tartışmalar çıktı. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i alarak "Ey Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir" dedi ve Hristiyanların yanına varıp şu ayeti okudu: "Sana ilim geldikten sonra kim seninle o konuda uğraşırsa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da lanetleşip Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım." Hristiyanlar lanetleşmeye yanaşmadılar. Müslüman da olmayıp cizye vermeye razı olarak ayrıldı gittiler. Hicretin 10. yılında Hazreti Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderildi. Bazı rivayetlere göre kendisinden önce Halid bin Velid gönderilmiş, fakat Yemenlilerin İslam'ı kabulü konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemişti. Hazreti Ali'nin görevi Yemenlileri İslam'a davet etmekti. Yemen'de kaldığı sürece Hemdanlılar ve daha pek çokları Müslüman oldu. Mezicilerle ufak tefek çarpışmalar meydana geldi ve bu arada Hazreti Ali ile yanındaki Medine'den gelmiş bazı Müslümanlar arasında ganimetler konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu sıralarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı için Mekke'ye gelmek üzereydi. Hacda
Hazreti Ali'nin de kesiciye develeri yanına almıştı. Ali, Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıktı ve Taif'in Futuk köyünde yanındakileri bırakıp ganimetlerin peygamberin hakkı olan beşte biri üzerinde de Ebu Rafi'yi vekil bıraktı. Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüşüp döndüğünde bıraktığı ganimetlerin beşte birinin paylaşılmış olduğunu gördü. Buna kızan Hazreti Ali ganimetleri yeniden topladı ve yanındakilerle birlikte Mekke'ye döndü. Aradan geçenlerden dolayı bazıları Hazreti Peygamber'e Hazreti Ali'den şikayette bulundular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem davayı Hazreti Ali lehine halletti. Hazreti Ali'nin Tebük seferinden sonra emir olarak gönderildiği bir başka seferde de yine Hazreti Peygamber'e kendisinden şikayette bulunulmuştu. Dört kişi arkası arkasına aynı şikayeti yapmış ve sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenerek şu cevabı vermişti. Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir ve ben Ali'denim. Ali her müminin velisidir buyurmuşlardı.

Hicretin 10. yılında Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık risaletinin adeta bir özeti ve tamamlayıcı olgusu olarak tarihlerde Veda Hacı diye bilinen hacı yerine getirdi. Komşu kabilelerdeki Müslümanların da kendisine katılmalarını emretti ve Mekke'de 100.000'in üzerinde insan toplandı. Bir kişiyle başlayan İslam davası 23 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde 100.000'den fazla kişiyi hacda toplayabilecek hale gelmişti. Veda Haccı'nda veda hutbesi diye bilinen ve genel bir tebliğ niteliğindeki hutbesini okuyup haccını da tamamladıktan sonra Medine'ye doğru yola koyuldu. Yolda Gadirhum denilen bir su başına gelindiğinde kafile durdu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öğlen vakti bir ağacın altında kurulan kürsüye çıkarak Hazreti Ali'yi de yanına alıp şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Ben ancak bir insanım. Rabbimin elçisi gelip de ona icabet etmem yakındır. Ben size iki kıymetli ve ağır şey bırakıyorum. Onlar birbirinden ayrılmaz. Eğer bunlara uyarsanız yolunuzu sapıtmazsınız. Bu iki kıymetli şeyden biri içinde nur ve doğru yol bulunan Allah'ın kitabıdır ki onun gökten yere salkıtılmış ipidir. Ona tutulan doğru yolu bulur. Ondan sıyrılan sapar. Diğeri de Ehl-i Beyt-i İtretim'dir. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ey Müslümanlar! Ben bütün müminlere öz canlarından daha evla değil miyim? Öyleyse ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ya Rab, onu veli edinenlerin velisi ol. Düşmanlarını da düşman ol diye dua etti. Hadisçi ve tarihçilerin tevatüren rivayet ettikleri bu hadisin yorumu, İslam tarihindeki mezhep ayrımlarının özellikle Şii-Sünni ayrımının temellerinden birini oluşturmuştur.

0: Artık Nasr suresi de inmiş, veda haccında artık bundan sonra sizinle belki bir daha görüşemem denilerek vedalaşılmış, İslam'ın zaferi ve fethi gerçekleşmiş, Cebrail her yıl gelip Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e bir kez okurken bu sefer iki kez okumuş, eskiden Ramazan'da 10 gün ittifakla kalırken bu sefer 20 gün kalmış ve Gadir-i'hum'da Rabbimin elçisi bana gelecek, ben de icabet edeceğim buyurulmuştu. Risalet artık noktalanmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dönmek üzereydi. Hayber seferinde bir Yahudi kadının sunduğu etin zehri yeniden nüksetmiş ve veda hacı dönüşünden iki ay kadar sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Hastalığının henüz başladığı günlerde evlatlığı Zeyd'in oğlu 18 yaşındaki Üsame'yi komutan seçip sahabenin en büyüklerini de ordusuna katarak babanın öldürüldüğü yere Allah'ın bereketiyle git, oraları atlara çiğnet emrini verdi. Müslümanlar içinde özellikle İslam'a yeni girenlerin terk edemedikleri bir takım cahili değer yargıları ortaya çıktı ve sahabenin yaşlıları varken Üsame'nin komutan seçilişine söylenenler oldu. Bu söylentileri mescidinde cevaplayan Hazreti Resul hastalanınca Üsame'nin ordusu hareket etmedi. Birkaç kez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp en son vefatından iki gün önce Üsame'nin ordusundan geri kalanı Allah lanet etsin, Üsame'nin ordusunu harekete geçirin diye emretti. Değişik nedenlerle ordu vefata değin Medine'den ayrılamadı. Hastalığı günlerinde Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yanı başındaydı. Nasıl Ali, Mute'ye ve Tebü'ye gönderilmemişse, Üsame'nin ordusuna da dahil edilmemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman ona ve Fazıl bin Abbas'a dayanarak mescide çıkıyor, Müslümanlara son uyarılarını yapıyor, namazları kıldırıyordu. Son kıldıramadığı birkaç namazı da Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bir gün Cennetül Baki'ye gidiyor. Ey kabir halkı! İnsanların içinde sabahladığından sizin sabahladığınız şey daha hayırlıdır. Birbiri ardınca kıtalar gibi karanlık geceler geliyor. Allah'ın sizi onlardan kurtarmış olduğunu bir bilseydiniz diyor. Ümmetine hitabelerde bulunup, ileride olacaklara haber verip, kendilerini uyarıyor, çok sürmez, onları çağıracağım, sırtımdan ridamı çekecekler, ökçeme basacaklar, beni tozları bürüyecek, nihayet Allah beni onlardan kurtarıp rahata erdirecek diyor. Çok geçmez, karnı tok koltuğuna yaslanmış birine hadislerinden bir şey söylenir de emirlerimden bir emir, yasaklarımdan bir yasak ulaştırılır da bunu Allah'ın kitabında bulamadım. Siz Kur'an'a bakın, onda helal bulduğunuzu helal, haram bulduğunuzu haram kabul edin der diye sünnetinin önemini belirtiyor ve müstekbirler için cehennemde yer mi yok diye ekliyor. Kızı Fatıma'ya ben öleceğim, ehli beytimden bana ilk kavuşan sen olacaksın. Baban artık daha fazla acı çekmeyecek diye söyleniyordu. Ayrıca vasiyetlerde bulunuyor, beni şu evimin içinde yattığım yere gömün buyuruyor, ümmetiyle helalleşiyordu. Nihayet 15 gün kadar süren bir hastalıktan sonra başı Hazreti Ali'nin göğsündeyken vefat etti. Hazreti Ömer, kim Muhammed öldü derse vururum o ölmedi diye bağırırken Hazreti Ebu Bekir Medine dışında Sunt'taki evinde vefat haberini alarak koşup geliyordu. Bu sırada Sakife oğulları çardağında toplananlar hilafet sorununu tartışırken Hazreti Peygamber'in naaşı yanında en yakınlarından başka kimse kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı Hazreti Ali tarafından yıkanmıştı. Abbas bin Abdülmuttalib oğlu Fadıl suyunu döktü. Defin sırasında Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem, Hazreti Peygamber'in kölesi Salih Şükran ve Hazreti Üsame bulundular. Hazreti Ayşe, biz kazma kürek seslerini duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defnedildiğini anladık demiştir. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Sakife'de Hazreti Ebu Bekir ümmete ilk halife seçilmişti. Seçimden sonra sahabe bölük bölük imamsız olarak peygamberin cenaze namazını kıldılar ve İslam'ın tarihinde olduğu gibi Hazreti Ali'nin hayatında da bir başka dönem böylece başlıyordu. Allah cümlemizi şefaatlerinden ayırmasın. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.
4: Güzel şehrin farklı radyosu,
5: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder, teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden

0: takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Çağrı FM Haber.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Lübnan'la başlıyoruz. Değerli izleyenler, Siyonist işgalciler Lübnan'da yine katliam yaptı. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 21 sivili katletti. Öte yandan Hizbullah'ın Siyonist düşmana yönelik misilleme operasyonları sürüyor. İşgal rejiminin birçok hedefini vuran Hizbullah, İşgalcilere ait bir tank, bir İHA ve bir askeri aracı imha ederken çok sayıda işgalciyi de etkisiz hale getirdi.
6: Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında da 14 kişi daha katledildi. Böylece soykırımcı Siyonistlerin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik son düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist işgalcilere yönelik en az 28 operasyon düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'ın açıklamalarına göre operasyonlarda Siyonist işgalciler komuta merkezleri ve askeri araçlar, roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Hizbullah, işgal ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hammer aracını vurduğunu, bir Hermes 450 tipi insansız hava aracıyla bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle hedef aldığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda Siyonist işgalci etkisiz hale getirildi.

0: Değerli izleyenler, Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
1: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman ve İran temsilcileri, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar, gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın mesajını da kendisine iletti. Mesaj, Pakistan arabuluculuğuyla devam eden İran-Amerika görüşmeleri ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Antalya merkezli 20 ilde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
0: Daha önce kapatılan Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
1: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası büyük üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanver, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.

0: Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı değerli izleyenler. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken, Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
1: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
2: Kurban Bayramı öncesi en azından muhtaç ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma babında alışveriş kartlarını ailelerimize teslim ettik. Daha önce de tespit ettik. İşte Ankara'nın Altındağ, Mamak, Keçiören, Sincan, Etimesgut ilçelerinde tespit ettiğimiz muhtaç ailelere alışveriş kartlarını teslim ettik. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
1: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
0: Kurban Bayramı öncesi berberlerde, kuaförlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günlere bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken tıraşların son ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
3: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
4: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2-3'te kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtık. Herkes kendini son dakikaya bırakıyor. Halbuki daha erken gelse tıraşın olup gidecek. Hem kendisini sıkıntıya sokuyor hem bizim sıkıntıya sokuyor. Halbuki öyle bir şey yapsa daha iyi olur.
1: Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten berberler, müşterilerin birkaç gün önceden tıraş olmasının daha doğru olacağını söylediler.
5: Bayram hazırlıkları başladı, bir ortalama 3-5 gün oldu. Yani hem çocuklarımızı, işte akrabalarımızı, sarayla arkadaşlarımızı yanında sağ olsun bizi kırmıyorlar. Tıraş oluyorlar. Biz de son güne kaldık. Yani son günlere kaldık. Arefe günleri, Arefe'den bir gün önce. Yani bayram olduğu hafta genelde yoğun geçiyor zaten. Berberler, giyimciler olsun. Yani genelde yoğun oluyor.
6: Son güne bırakmak aslında bence iyi değil. Daha önceden tıraş olunması daha iyi. Çünkü saç daha çabuk böyle güzel oturuyor. Güzel oturduğu için de daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
1: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
7: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevu ile çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
8: Eskiden nelerdi haberi berberden aldı diye?
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Angola'da maden kazası meydana geldi. Olayda 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti.
1: Güney Afrika'nın batısında yer alan Angola'da maden faciası yaşandı. Olay ülkenin kuzeyindeki Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasında meydana geldi. Kasabada terk edilmiş bir altın madende göçük yaşanması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Kazada göçük altında kalan madencilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yetkililer hayatını kaybedenlerden 13'ünün aynı aileden olduğunu açıkladı. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Göçük altında oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan facia sonrası yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Çin'de şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan selde en az 6 kişi öldü, 19 kişi kayıp.
1: Çin'de aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini sular bastı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgelerde araçlar suların altında kalırken çok sayıda ev, heyelan ve selde büyük hasar gördü. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing ilinde meydana gelen selde en az 6 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan 1805 kişi tahliye edildi. Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesi tehlike eşiğini aştı. Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubei eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarm ilan etti. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde kırmızı en acil alarm düzeyini temsil ediyor.
0: Tabii bir taraftan da bayrama hazırlıklar devam ediyor. Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hangi ilde saat kaçta bayram namazının kılınacağı açıklanırken öte yandan özellikle merak edilen başlıklardan bir tanesi bayramda hava nasıl olacak sorunu. Bu konuyla ilgili de meteorolojiden değerlendirmeler, açıklamalar var. Dilerseniz o konuyla ilgili haberimizi aktaralım. Bayramda tabii son haftalarda da Türkiye'nin genelinde şiddetli yağışlar vardı. Bu nedenle de aslında 4 gün sürecek ve aynı zamanda öncesinde de tatilin olduğu bu süreçte hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden konuyla ilgili bir değerlendirme geldi, tahminler geldi. Detaylarını paylaşalım haberimizde.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Arife günü Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19 ile 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz havasını hissettirecek.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Öncesinde kısa bir ara.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: istek saati. Hüsna Habibunet feyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saat, istek saat.

ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ. Saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: Ben Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz. Her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
9: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna Habibunet seyara ve dedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek saati.

İstek Saati. İstek Saati. İstek Saati başlıyor. İstek Saati başlıyor.

Ey dünyadan habersiz kalp, bedenle ruh darılır. Birçok bilek bir olsa da bir büküşte kırılır mı? Karanlığın kollarına özgürlükten sorulur mu? Hain kinder yarasalar bir şafağa durulur mu? Habir gibi dar

duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Üzülür mü?

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli gönül dostları, değerli istek saati dinleyenleri. Efendim bir istek saati programı ile daha yeniden sizlerle beraberiz. Sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim istek saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize, ailenize armağan edebilirsiniz. Efendim bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız, mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0552 334 93 70. Efendim bugün yine programımızı Allah'ın izniyle 10 kardeş radyomuz ile birlikte ortak yayında gerçekleştiriyoruz. İşte programımızın yapılacağı, sesimizin ulaşacağı kardeş radyolarımız Diyarbakır'da bizler, Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize inşallah misafiriz. Evet değerli dostlar, bugün günlerden 25 Mayıs Pazartesi, güzel ve sıcak bir Diyarbakır gününden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hepiniz İstek Saati programına hoş geldiniz. İstek Saati başladı efendim.

Evet dostlar, güzel bir eserle inşallah programımıza başlayalım. Şehitler Kervan'dan Ey Şehit Molla Zeki'yi dinleyeceğiz. Bu eser sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize, tüm Müslümanlara armağan olsun diyoruz. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler burada olacağız. Sizler de bu süre zarfında mesaj atmaya başlayabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Önder dostlar, güzel bir eserle programımıza başladık. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için dilerseniz bir kez daha numaramızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu numaradan, WhatsApp numarasından bizlere mesajlar gönderebilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

0: kucaklama. Selamünaleyküm demişler. Van'dan Hamza kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Programımızı kaçırmıyoruz. Grup Demin Kalk Ey Ümmet eserini istiyorum. Bu eseri tüm radyo çalışanlarına, aileme ve ümmetin her ferdine armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun.
1: Adamış gündüze, sen ruhunu bu fecre bırak. Özgürlüğün güneşine bak.
0: Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Esra kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Bilal Güler'den Hepsa Tarihi eserini istiyorum demişler. Bu eseri kardeş radyo çalışanlarına, anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Beklere.

Selamünaleyküm demişler. Diyarbakır Silvan'dan Hamza kardeşimiz. Bizlere ulaşmış efendim. Grup Mavera'dan İsyan Türküsü eserini istiyorum. Eser radyo başındaki dinleyenlere ve siz değerli Çağrı efendim çalışanlarına ve Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve oğlum Ali Haydar'a ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Ve Ali İzzet Begoviç'in bir sözünü paylaşmışlar. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Grup Mavera'dan İsyan Türküsünü dinleyeceğiz. Hamza kardeşimiz Diyarbakır Silvan'dan bizlere ulaşıp bu istek eseri bizlerden istediler. Evet değerli dostlar, sizler de bu süre zarfında 0552-334-9370 nolu numaradan bizlere WhatsApp'tan mesajlar göndermeye, sıradaki eseri belirlemekte bizlere yardımcı olabilirsiniz. İnşallah sesimizin ulaştığı herkesten, her yerden mesajlarınızı bekliyoruz. Eserimizi dinleyelim, eserin ardından bizler buradayız.

0: Maşallah mesajlarınız geliyor bizlere.
1: Yakalım, yakalım ışıklarını.
0: Adana'dan, Mardin'den, Alanya'dan kardeşlerimiz bizlere ulaşmışlar. Sesimizin ulaştığı herkesten mesajlarınızı bekliyoruz, katılımlarınızı bekliyoruz efendim. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70.

Esselamu Aleyküm hocam demişler. Gaziantep'ten Kübra kardeşimiz bizlere ulaşmış. Grup Ümmet'ten herhangi bir eser istiyorum. Çalacak olan eser Ortak Radyo çalışanlarına ve Çağrı FM çalışanlarına, anneme, babama ve bütün Müslüman kardeşlerime armağan olsun demişler.

Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Sena kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Bu saatte radyoyu açınca içimiz ferahlıyor. Eşref Ziya Terzi'den Hasret eserini istiyorum. Bu naatı radyo çalışanlarına, anneme, babama ve aileme hediye ediyorum demişler.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve bütün dinleyenlerin üzerine olsun. Diyarbakır'dan sizleri dinliyorum demişler. Makbule Baran kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Hinariye Kur'an'dan Vakta Küştünam'ın eserini çalarsanız çok sevinirim. Bütün kardeş radyolarına gelsin. Selam ve duayla demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Murat Yaman'dan Naçar Kalmışım eserini istiyorum. Eser yeğenim Zeynep Çınar'a, ablam Vildan'a ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına, dinleyenlerine, Yusufi abilere armağan olsun. Gazze'deki kardeşlerimizle dualarımızdan eksik etmeyelim. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun demişler. Emine Çınar kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Evet değerli dostlar, dilerseniz bir eser arası daha verelim. Çok sayıda mesajımız, çok sayıda isteğimiz var. Efendim sizler de bizlere 0552-334-93-70 nolu numaradan ulaşabilir, mesajlar gönderebilirsiniz. İnşallah şimdi de Emine Çınar'ın bizlerden istemiş olduğu, Murat Yaman'ın seslendirdiği Naçar Kalmışım eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından bizler buradayız.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Zeynep Çınar bizlere ulaşmış efendim. Kudus'a Megri Emhat'ın eserini istiyorum. Eser anneme, babama, şu an sizi dinleyen halam Emine Çınar'a ve Vilden Çınar'a, kuzenim Esma Çınar'a, Yusuf'u abilere, Gazze'deki mücahitlere, şehit ailelerine ve tüm Müslümanlara gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler.

Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay Yaşar Burak'tan Ağacan ilahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara ve radyomuzun ailesine armağan ediyorum demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Alanya'dan Ömer II. Şu an Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a ve Çağrı Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam alemine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehit Resul eserini istiyorum. İlk önce Çağrı Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal II'ye, Bismil'deki Nuriye II'ye, şanlı ailesine ve tüm İslam alemine dedem Lamih Çağrı Efem camiasına çok çok selamı var. Dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun demişler. Bizler de aleyküm selam diyoruz. Ve inşallah Şehit Resul eserine yer veriyoruz. Eserimizi dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, halkı haka çağıran radyoda Çağrı FM'desiniz. Efendim güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Fonda Mustafa Cihat Yetim Bakışlı eserini dinliyorsunuz. Radyomuza kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Özelde şu anda kuzenim Muhammed Nur da bizleri dinliyor. İnşallah ona hem selam olsun hem armağan olsun.

Efendim 10 ortak kardeş radyomuz ile programımız devam ediyor. Diyarbakır'da bizler Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksi FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM ve Avrupa'da Davet FM olarak evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafiriz. Sizler de sıradaki eseri belirlemek adına 0552 334 93 70 nolu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

Esselamu Aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Diyarbakır'dan Ümmü Ömer Taha bizlere ulaşmış efendim. Yeni Çağ'dan naat eserini çalmanızı istiyorum. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşım Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa, Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Evet değerli dostlar, grup Yeni Çağ'dan naat eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.56'yı göstermekte ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaralarımızı tekrarlayalım. 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Selamünaleyküm demişler. Bir dinleyici bizlere ulaşmış efendim, Murat Yaman'dan Şehadet Güvercini Olmak eserini istiyor. Mesela radyo başından dinleyenlere ve sizlerle kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Yusuf Medrese'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan Elbenna'nın bir sözünü paylaşmış kardeşimiz. Selamünaleyküm ve rahmetullah demişler. Aleykümselam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Aytaç Baran'dan bu ah bu gencecik fidanlar parçasını armağan ediyorum. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler, salih amel yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Sadakallahu lazim. Selamünaleyküm demişler. Ben Mardin Mazı Dağı'ndan Elif Aksa Tuna hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Muhammed Atadoyar'ın seslendirdiği Ya Muhammed eserini çalar mısınız? Eser çok sevdiğim dedem Taceddin'e, nenem Remziye'ye ve canım annem ve babama gelsin. Kendilerini çok seviyorum. Rabbim her daim onları korusun. Yüce Allah'a emanetsiniz. Selam ve dua ile demişler. Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Muhammed Atadoyar'dan Ya Muhammed eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim bizlere WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlardan bazılarına yer verelim inşallah. Selamünaleyküm demişler, İstanbul'dan Nuray kardeşimiz bizlere ulaşmış. Şehit Aytaç Baran'dan Önderimiz Peygamber eserini istiyorum demişler. Eser çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara ve dinleyicilere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Esselamu aleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Mehmet İslam, Adana grubu Kervan, Ferdi Murat Şehadet parçasını çalarsanız sevdiğiniz bu parça özellikle Hüseyin'i sevdalara gelsin ve İslam davası uğruna mücadele eden her mücahit ve mücahidelere, özellikle Ahmet Alkan zindan arkadaşıma, bütün Yusufi ağabeylere ve hanımım Songül İslam'a ve çocuklarıma gelsin, sizlere gelsin ve bu kutlu yolda rehberlik ettiğiniz için Allah hayrınızı kabul etsin. İyi ki varsınız demişler. Allah razı olsun diyoruz. Selamünaleyküm demişler, Diyarbakır'dan Esil abizlere ulaşmış. Sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı FM ve kardeş radyo çalışanlarına, tüm Müslümanlara gelsin selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler, Diyarbakır Boze köyünden Betül kardeşimiz bizlere ulaşmış efendim. Bilal Güler'den Bave Münü eserini istiyorum demişler. Eser muhacereti olan çok sevdiğim canım babama hasret ellerinden öperim. Ayrıca eser şu an hacda olan dedem ve amcama gelsin. Eser şu an yanımda olan anneme gelsin. Herkesin sana selamı var. Ellerinden öperiz babacığım. Ayrıca eser siz değerli Çağrı FM ailesine gelsin. Dua eder, dua beklerim demişler. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Bilal Güler'den Bab-ı Münir eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

0: Evet değerli dostlar, saatlerimiz 15.14'ü göstermekte. Ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Bizlere WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz mesajları okumaya devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Urfa'dan Hafız. Grup Ümmet'ten Dayı Kedirhane parçasını istiyorum. Sıradaki parça Gazze'nin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum demişler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Grup Ümmet'ten Emle Pey Resulullah'ın eserini istiyorum. Eser şu anda yanımda bulunan kardeşim Emine Çınar'a, yeğenlerim Zeynep Çınar'a, Esma Çınar'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler. Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz bizlere ulaşmış. Yeter kervandan Çiçektir Şehit eserini çalar mısınız? Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz şunu bilin ki Allah'ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şerlerden daha hayırlıdır. Radyo başında dinleyenler ve sizleri Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler efendim. Çiçektir Şehit eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.
1: Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Evet değerli dostlar, güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Saatlerimiz 15.24'ü göstermekte ve bizler yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. İnşallah mesajların tamamını okuyup daha sonrasında programımızı nihayete erdireceğiz.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Grup Genç'ten Güneşi Tutamadım eserini istiyorum. Eser çok değerli. Halam Emine Çınar'a, kuzenim Zeynep Çınar'a, halam Vildan Çınar'a, Çağrı Efe ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Esma Çınar kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm, ben Mardin Mazlı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna Kuveyt'i buradan herhangi bir eser istiyorum. Bu eseri teyzelerim Sultan Zeynep ve Gazal teyzeme ve siz değerli Çağrı Efe ailesine armağan ediyorum demişler. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar, utancımız, açlığımız Afrika, iyi bayramlar, meleklerin şehri Gazze, iyi bayramlar, Ömer Muhtar'ın soylu çocukları, iyi bayramlar, acının, ölümün başkenti, iyi bayramlar, kırgınlıklar, üzüntüler, iyi bayramlar, ey hüzün, Cahit Zarifoğlu'nun bir paylaşımını yapmış kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Bismillah'dan Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Şehadet Bir Burak eserini rica ediyorum demişler. Eseri ve sıradaki tüm istek eserleri Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a ve siz değerli Çağrı Efem ailesine, gurbette ve hicrette bulunanlara, şehit ailelerine ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemlerin ellerinden hürmetle öpüyor. Kurban bayramlarını şimdiden mübarek olsun. Tekrardan ellerinden öpüyor. Selamlarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Hayırlı yayınlar. Ben Bingöl'den Mutalip Evliyaoğlu sıradaki ilahi tüm Müslümanlara ve icreti olan değerli ağabeylerime ve kardeşim İbrahim Evliyaoğlu ve tüm radyo çalışanlarına gelsin. Selam ve dua ile demişler. Selamun aleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Mardin Artuklu'dan Nisanur Sak'a Doğ Ey Güneş eserini istiyorum. İlahi peygamber sevdalarına sizlere ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun inşallah demişler. Esselamu aleyküm. Ben Züleyha. Diyarbakır T2 kapalı cezaevinde olan oğluma İslam diyarına al götür beni parçasına armağan ediyorum demişler. Esselamu aleyküm demişler. Aleyküm selam. Fatma Akkaya'dan cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya Elveda Zeynep parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ederim demişler.

Selamun aleyküm abim. Sizlerden bir eser rica edeceğim. Nurullah Üründen Muhammed eserini rica edecektim. Bu eseri sizlere ve ailenize, anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf'u, abilere ve ailelerine, şehit ailelerine, Çağrı FM ve bütün ortak radyoda yayında bulunan radyo dinleyicilerine, çalışanlarına, Filistinlere şimdiden armağan ediyorum demişler. Şimdiden bütün İslam aleminin kurban bayramları mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve Rabbimden dileyin bu mübarek günlerin hatırına Yusuf'u abilere hayırlı bir kapı açsın.

Selamünaleyküm. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed, Yusuf Servet Demirci'den Peygamber Efendimiz'le alakalı olan Kutu Doğum'da çalınan parçayı istiyorum demişler. Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Yemen, İran, Lübnan, Sudan, mazlum mustazap olan dünyadaki bütün Müslümanlara ve ortak radyolarda çok değerli dava arkadaşlarıma, eşime, oğlum Muhammed Yusuf ve Mizgin'e, çok sevdiğim torunum Şehide Nur'a, Çağrı Efendi Haber TV'ye, Ümmeti Muhammed'e hediye ediyorum. Allah İsrail ve Büyük Şeytan Amerika'yı kahru perişan etsin. Bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine, Mescidi Aksa ve Filistin'in kurtuluşuna vesile olsun. Allah'a emanet olun demişler.

İnşallah 27 Mayıs günü Kurban Bayramı. Rabbim Kurban Bayramı'nı üzerimize mübarek kılsın. Kestiğimiz kurbanları kabul eylesin inşallah. Bayramımızın bereket, kalplerimizin muhabbet, yuvalarımızın huzur dolu olması temennisiyle tüm Müslümanların bayramını bu vesileyle kutluyorum inşallah.

Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarıyla, istekleriyle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum. İsteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onların eserleri de program sonrasında sırasıyla verilecek. Bugünkü son eserler de tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımıza ve büyüklerimize, minik kızım Amine'ye, haseten değerli hocam, genel yayın yönetmenimiz İbrahim Erdoğan'a ve aileme armağan.

Dua ibadetin özüdür hadisine binaen inşallah duamızı da edelim. Evet değerli gönül dostları, Rabbim bizlere nefes almayı nasip etti. Tüm günlerin hürmetine mazlum Filistin halkının bir an önce feraha ve felaha kavuşmasını nasip eylesin. Filistin'e zaferi nasip eylesin. İsrail'in çöküşünü, kahroluşunu bizlere görmeyi nasip eylesin. Tüm Müslümanların maddi ve manevi sıkıntılarını gidersin. Bizleri darlıktan, acizlikten, sıkıntılardan kurtarsın. Kalbimize ve gönlümüze huzur ve iman nasip etsin. Dünya ve ahirette her işimizi hayırlı ve bereketli kılsın. Şafi ismi hürmetine tüm Müslümanlara, annelerimize, babalarımıza, abi ablalarımıza şifa nasip eylesin. Amin, amin, amin diyoruz. Ya Rabbi, kurbanlarımızın vesilesiyle yoksullara, yetimlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine ulaştığımız her iyiliği kat kat bereketlendir. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki istek saatinde buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle şimdiden tekrardan Kurban Bayramınız mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstek saati sona erdi efendim.

0: cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Cami aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok Numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0.

0: 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv. Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
2: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
11: XP Prefabrik. Yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
12: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
13: Ya Resulallah, خزیت سر سلیم بگویا. می دردی خوش در بگوتا. توی جی دردی مرا بفاد درمان. ای حبیبی من. Ya bir hastayı dileme tadı fazla.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Koskep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.

dilimde tek dua, sana kavuşabilsem. Kavuşunca bütün dertlerimi döksem, her gece ağladım adını anarken. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Yüzüm hiç gülmedi ben seni görmeden. Ben

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi.

0: 0800 87 82.
1: Şimdi reklamlar.
0: Açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32. www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak

0: Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
7: 154. Bölüm. Ümmü Süleym, küçük oğlu Ebu Umeyr'in vefatından 9 ay 10 gün sonra bir oğlan doğurdu. Çocuğu aldılar, Nebi Ekrem Efendimizin huzuruna götürdüler. Fahri Kainat Efendimiz çocuğu kucağına aldı. Yanında beraber getirdikleri hurmadan bir kısmını ağzında çiğnedi ve çocuğun ağzına koydu, damağına çaldı. ''Ya Nebi Allah, bu çocuğa münasip gördüğün bir ismi vermeni istiyoruz.'' Peygamber Efendimiz, çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra Abdullah ismini verdi. Daha önceden Peygamber Efendimizin, isimlerin en güzelleri Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurduğu bilinmekteydi. Küçük Abdullah büyüdüğü zaman adını Resul-i Ekrem Efendimizin koyduğunu anasından babasından öğrenecekti. Kendisi henüz 2-3 yaşlarındayken, ahiret alemini şereflendiren Seyyidül Mürselin Efendimiz'i yakından ve iyice tanıma saadetine ulaşamayacaktı. Ümmü Süleym, Nebiler Serveri Efendimiz'in kokusuyla dönen çocuğu kucağına aldığı ve adının Abdullah olduğunu öğrendiği zaman ayrı bir huzur duymuştu. Bu yavru, ana rahmine düştüğü ilk günde Peygamberler Sultanı Efendimiz'in özel olarak duasını alma bahtiyarlığına eren bir insan olacaktı. Gönlü, daima Peygamberler Sultanı ile birlikte olan, Mevlasına olan saygısı ve sevgisi devamlı artan fakat eksilmeyen Ümmü Süleym, bu yavruyu adı da, tadı da, kokusu da Peygamberi ile ilgili bir sevgi yumağı olarak görüyordu. Kocası Ebu Talha, Resul-i Ekrem Efendimiz'e zarar gelmemesi için defalarca vücudunu siper etmiş, büyükler büyüğüne atılan okları bizzat vücuduyla karşılamış bir insandı. Ümmü Süleym ise yıllarca evvel Nebiler Serveri'nin bir sadık rüyasında cennette abdest alırken görülmüş bir hanımdı. Bu evde şimdiden cennet hayatı yaşanıyor denilmesi fazla mübalağalı bir söz sayılmamalıydı.

Bir gün Hazreti Ömer sinirlendi, hanımına bağırıp çağırdı. Hanımı da ona karşılık verdi. ''Bana bak, sen bunları kime söylediğini biliyor musun?'' ''Pek mi garibine gitti ya Ömer?'' Artık bu kadarı fazlaydı. Hanımının yüzüne, ''Acaba kendini rüyada mı sanıyor?'' der gibi bakarken kadın devam etti. ''Resulullah Efendimizin hanımları, özellikle senin kızın bile ona karşılık vermeye çıkıyor. Hatta sabahtan akşama kadar dargın durduklar oluyor.'' ''Ciddi mi söylüyorsun bunları?'' ''Elbet. Hazreti Ömer gibi sertliğiyle şöhret bulmuş, deyme baba yiğitlerin bile karşısında söz söylemekten çekindikleri bir adam için bunları duymak garip olmaz da ne olurdu?'' Hazreti Peygamberle dargın durmaya çıkan bir hanımın başına sadece bela yağardı. Bunları işittikten sonra da hanımına bu kadar hak tanımamak manasızlık olurdu. Bununla beraber, ''Sizi şımartanlar hep ensar kadınlarıdır.'' diye mırıldanmaktan kendini alamadı. Yerinden kalktı, doğruca kızı Hafsa'nın yanına vardı. ''Duyduğuma göre Resulullah Efendimiz'e karşı söz söylemeye çıktığınız oluyormuş. Şimdi bana cevap ver bakayım. Böyle şeyler var mı?'' Hazreti Hafsa çekinmeden cevap verdi. ''Evet, münakaşa yaptığımız, hatta dargın durduğumuz bile oluyor.'' Hazreti Ömer bu haber karşısında titredi. Düşünemediği, zihnine sığdıramadığı bir şeydi bu. ''Sizden bunu yapan mahvoldu. Perişan oldu demektir kızım. Sakın ola ki Resulullah Efendimiz'e cevap vermeye, onunla münakaşa etmeye çıkıp da başına iş açmayasın. Şayet bir isteğin olursa bana bildir, ben yapayım. Arkadaşın Ayşe'nin daha güzel ve Nebi Ekrem Efendimizin yanında daha sevgili olması seni aldatmış olmasın. O bu sevgiye dayanarak bir şeyler yapıyorsa senin yapman da lazım gelmez.'' dedi. Daha sonra Ümmü Seleme'yi buldu. Çünkü Peygamber Efendimizin hanımları içinde bir tek o kendi kabilesindendi. Ona da meseleyi anlattı, paylaşmak istedi fakat Ümmü Seleme. ''Tuhaf şey Hattab'ın oğlu, şimdi bir de peygamber hanımları arasına mı girmek istiyorsun?'' dedi. Bu söz Hazreti Ömer'i durdurdu. Üçüncü bir hanıma giderek maksadını anlatmasına engel oldu. Hazreti Ömer bu faaliyetini durdurmakla beraber müminlerin anneleri tarafından tutulan yolun iç açıcı bir sonuca ulaşamayacağı kanaatindeydi. İleride bu davranışlar başlarına bir çorap örerse şaşmamak lazımdı. Bir gün Resulullah Efendimiz mescitte ashabıyla birlikte sohbet etmekteydi. Bir adam geldi. Firasi diyorlardı ona. Deniz kenarında yaşayan, balıkçılıkla meşgul olan bir kişiydi. ''Ey Allah'ın peygamberi, biz bazen denize açılıyoruz. Yanımıza da az miktarda su alabiliyoruz. O suyla abdest almaya çıksak susuz kalacağız. Bu durumda deniz suyuyla abdest alabilir miyiz?'' dediler. Efendimizin cevabı daha geniş oldu. ''Evet, denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir.'' buyurdular. Bu cevap soran adamı memnun etmişti. Ashab arasında gözleriyle birbirini arayanlar oldu. Tatlı tatlı bakıştılar. Gözlerinde eski günleri hatırlamanın ışıkları parlamaktaydı. Deniz sahilinde bulunan ve küçük bir tepeyi andıran koca balinaya tesadüf ettikleri sefer hayalleri süsledi. Bazen bir tek hurmayla gün geçirmişler, bazen ağaç yapraklarıyla midelerinin feryadını bastırmaya çalışmışlar, bazen de Sa'd bin Ubade'nin cömert oğlu tarafından çekilen deve kebabı ziyafetiyle karınlarını doyurmuşlardı. Hey gidi günler hey! Amir bin Tufeil Gatafan kabilesinin gözü pek şahsiyetlerinden biriydi. Bir gün yanında Erbet bin Kays olduğu halde Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz tarafından yapılan Müslüman olma teklifini kabul etmedi. Peki adamın maksadı neydi? Ticaret için gelmemişti. Eşini dostunu ziyaret etme derdinde değildi. Ama herhalde Medine'ye kadar ben İslam dinine girmek istemiyorum demek için de gelmemişti.
İkinci bir görüşmede ona yine Müslüman ol denildi. Bu defa yumuşar gibi oldu. Müslüman olursam bana ne gibi bir hak tanıyacaksın? Müslümanların her birine tanınan hak senin de hakkın olur. Onlara vazife olan sana da vazifedir. Amir herkes gibi olmaya hiç razı değildi. Kendini pek yukarılarda görüyor, yükseklerden uçma hevesi taşıyordu. Ve nihayet şöyle bir teklifte bulundu. Müslüman olurum ama bu işi ortak yürüteceğiz. Şehirde oturanlar sana, çölde oturanlar bana çalışacak. Bir de sen ölünce yerine ben geçeceğim. Bu teklif tereddütsüz reddedildi. Amir ayrılıp gitti. Arkadaşıyla bir köşeye çekildiler. Amir zihninde planladığı korkunç teklifi açıkladı. Onu bir tarafa çekelim. Aramıza alalım. Bir elin kılıcında bulunsun. Ben onu lafa tutar meşgul ederim. Sen o anda kılıcı tepesine indirirsin. Tamam, hiç merak etmeyesin. Üçüncü bir defa Sultan-ı Enbiya'nın huzuruna vardıklarında mümkünse yalnızca görüşmek istiyoruz dediler. Bu teklif derhal kabul edildi. Amir'in içinde bir heyecan dalgası esti. Planın birinci safhası hiç zorluğa uğramadan tatbik edilmiş oluyordu. Şimdi iş artık Erbed'in işini korkusuzca bitirmesine kalıyordu. Ayrıldılar. Kimsenin kendisiyle meşgul olamayacağı bir kenara çekildiler. Amir söze başladı. Öteden beriden bahsediyor, Erbet elini kılıcının kabzasından ayırmıyordu. Ama tuhaf olan şey, kendi tarafındaki adamın amir olmasıydı. Hiç ses çıkarmadan öte tarafa geçtiğinde şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu defa kendi tarafında bulunan adam yine amirdi. Bundan sonra Erbet bir o tarafa, bir bu tarafa geçti ama her defasında önüne gelen adamın amir olduğunu görünce bu işi yapamayacağına kanaat getirdi. Yapsa elini yüzüne bulaşacak, belki de arkadaşını öldürecekti. Amiri bir sıkıntı bastı. Ara sıra göz ucuyla arkadaşına bakıyor fakat bir faydası olmuyordu. Konuşma uzamış fakat anlaşma olmamıştı. Amir öyle herkes gibi Müslüman olmaya ölse razı değildi. Sözlerinin sonunu şöyle bağladı. Göreceksin ey Muhammed. Vallahi bu şehri atlılarla, yayalarla dolduracağım. Gatafan'dan binlerce yiğit getireceğim. Her ağacın dibinde bağlı bir at bulunacak dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah seni engelleyecektir cevabıyla mukabele etti. Ve görüşme burada bitti. Amir ayrılıp giderken Seyyidül Enbiya Efendimiz Yüce Mevla'ya Allah'ım benim adıma Amir bin Tufeyl'in hakkından gel, kavmine de hidayet ver diye niyaz etmekteydiler. Amir Erdep'te yalnız kaldığı zaman hani senden istediğim iş? Vallahi yeryüzünde şahsım için korku duyacağım en tehlikeli adam sensin. Yemin ederim ki bugünden sonra senden de korkacak değilim dedi. Erdep onun sözünü kesti. Pek acele ediyorsun. Dur ve dinle dedikten sonra olanları anlattı. Kılıcı senin tepene indirmemi arzu eder miydin dedi. Amirin vereceği bir cevap yoktu. Artık Medine'yi arkada bırakmışlardı. Bir müddet yol almışlar, dinlenme ihtiyacı duyar olmuşlardı. İleride görünen bir iki çadırda kendilerini misafir edecek bir aile bulunmalıydı. Fakat amir birden irkildi. Elini boğazına götürdü. Bir sertlik vardı ve şiddetle acımaya başlamıştı. Halbuki 5 dakika evvel hiçbir şey yoktu. Ağrı gittikçe artıyor, kıvrandırıyordu. Bu haliyle yoluna devam etmesi düşünülemezdi. Bereket versin, Seluliye denilen bir kadının çadırına ulaşmış bulunuyorlardı. Amir oraya misafir olarak indi.
bir zaman tedavisi için uğraşıldı, yapılan bütün gayretler boşa çıkıyor ve Amir adım adım ölüme yaklaşıyordu. Medine'den ayrılalı henüz 3 yahut 4 gün olmuş, oradan turp gibi ayrılan Amir, hayat yolunun sonuna ulaşan ölümcül bir hasta haline gelmişti. Boğazındaki bez gittikçe kabarıyor, çektiği ağrı dermanını kesiyor, nefes alamaz hale getiriyordu. Amir yiğit adamdı. Kahramanlara yakışır şekilde at üzerinde savaşırken ölmeyi arzu ederdi. Hasta yatağında inleye inleye ölmek, Araplar arasında öteden beri hoş görülmüş bir şey değildi. Bunları düşünen Amir birden bağırmaya başladı. ''Develer gibi ölmek mi ey Amir oğulları? Selül kabilesinden bir kadının evinde yatakta mı öleceğim?'' Amir böyle bağırdı. Bir defa, iki defa bağırdı. Daha sonra yerinden fırladı, mızrağını kaptı ve atına atladı. ''Develer gibi ölmek ha! Selûliye'nin evinde develer gibi ölmek öyle mi?'' Böyle bağırıyor, atını bir sağa bir sola koşturuyor, düşmana saldırır gibi vaziyetler alıyordu. Nihayet mızrak elinden düştü. Koşmakta olan atın üzerine kapanır gibi eğildi. Ve vücut kısa zaman sonra bir çuval gibi kumların üzerine yığıldı. Yanına koşanlar onu kaldırmak istediler. Fakat Amir artık nefes almıyordu. Böylece o, meydan okudu Resulullah'a, bir defa daha gelme fırsatını bulamamış, cezaysa tez zamanda verilmiş, onu hedef alarak atılan kaza oku hiç şaşmadan yerini bulmuştu. Bu daha ilk yumruktu. Önündeki ahiret hayatı pek renkli olacak, Allah'ın Resulüne suikast hazırlamanın ve bu yolda inat etmenin suçlusu olarak yargılanacak, burnu yerde sürtülecekti. Allah azabı pek çetin olandır.

Resulullah Efendimiz Medine'ye geleli beri mescitte yaptığı konuşmaları, namazı kıldırdığı mihrapta, oturduğu yerde yapıyorlardı. Bazen konu önemli ve cemaatin sayısı çoksa o zaman cuma hutbesini okurken dayandığı hurma kütüğünün yanına gidiyor. Ayakta ve ona dayanarak hitap ediyorlardı. Bu kütük, Efendimizin namaz kıldırdığı mihrabın sağ tarafında, 10 adım kadar ilerisindeydi. Mihrabın sol tarafına rastlayan kısmındaysa Peygamber Efendimizin hanımları için yapılmış olan odalar bulunmaktaydı. Nebi Muhterem Efendimizin konuşmaları çoğu defa kısa ve özlüydü. Lüzumsuz yere konuşmuyor, lüzumundan fazla konuşmuyor. Önemli gördüğü cümleleri çoğu defa 3 kere tekrar ediyor, bazen 3'ten fazla da tekrarladığı oluyordu. Karşısındaki cemaati sıkmayan, bıktırmayan, usandırmayan bir konuşma üslubu vardı. Çoğu defa cemaatin, Peygamber Efendimiz bir konuşma yapsa da dinlesek diyecekleri derecede dinlemeye arzulu oldukları zamanları seçiyorlardı. Bazen bu konuşmaları yaparken Peygamber Efendimiz yorulan ayaklarını sırasıyla dinlendirme ihtiyacı hissediyorlardı. Bazen bir ayağına, bazen diğer ayağına ağırlık vererek konuştuğu gözlerden kaçmıyordu. Bu sıralarda Nebi Muhterem Efendimiz 61 yaşlarına ulaşmış bulunuyorlardı. ''Ya Nebi Allah, sana oturup konuşabileceğin bir minber yapsak, ya böyle bir teklif yapıldı ve Seyyidül Enbiya Efendimiz kabul buyurdu ya da Resul-ü Muhterem Efendimiz böyle bir minberin yapılması konusunda arkadaşlarıyla görüştü, onlar da uygun buldular.'' Bu karar üzerine Resul-ü Emin Efendimiz Medineli bir hanıma haber gönderdi. ''Kölen filana emretsen de bana bir minber yapsa, konuşurken üzerine oturayım.'' dediler. Rivayete göre bu hanım Sa'd bin Ubade'nin eşi Fükeyhe'ydi. Bu haber o hanımı fevkalade memnun etmişti. Derhal kölesi Numan'ı çağırdı. Peygamber Efendimizin mescitte üzerine oturup konuşabileceği bir minber yap emrini verdi. O günlerde Medine'de marangozluktan anlayan en iyi ustanın kendi kölesi olduğuna da ayrıca memnuniyet duymuştu. Resulullah Efendimiz'e böyle bir hizmette bulunabilme saadeti ve şerefi onun bu ustalığıyla ilgiliydi. Numan, istenilen minberi yapmak üzere aletlerini aldı. Medine'nin yukarı kısmında bulunan ve Tarfetül Gabe adı verilen ağaçlığa gitti. Orada uğraştı, didindi, nihayet 3 basamaklı bir kürsü yaptı. 3. basamak aynı zamanda oturulacak kısmı teşkil ediyordu. Fükeyhe Hanım yapılan minberi gözden geçirdi. Kölesine teşekkür ettikten sonra selam ve hürmetleriyle arz edilmek üzere peygamberler imamı Efendimiz'e gönderdi. Minber getirildi, mihrabın sağ tarafında ağaç kütüğünün yanına konuldu. O haftanın cuma günüydü. Seyyidül Evvelin vel Ahirin Efendimiz hutbe okumak üzere minbere çıktıklarında garip fakat acıklı bir ses duyuldu. Yavrusunu bulamayan bir devenin iniltisine benzemekteydi. Gittikçe artan bu mahzun sesin mescitteki kütükten geldiği hayretle tespit edildi. Efendimiz hutbeye başladığı zaman onun feryadı da dayanılmaz bir hal almıştı. Nihayet Hatemül Enbiya Efendimiz hutbeyi yarıda bırakmaya mecbur kaldılar. Minberden indi, geldi. Mübarek elini kütüğün üzerine koydu. Şefiül Müznebin Efendimizin elini koymasıyla birlikte inlemenin de azalmaya başladığı müşahede edildi. Kısa zamanda ses duyulmaz oldu. Yüzlerde insanın gözleri önünde meydana gelen bu olay, büyük bir heyecan dalgasının mescidi sarıvermesine sebep olmuştu. Demek ki bu cansız kütük, yıllardır üzerine dayana dayana hutbe okuyan sevgililer sevgilisi, Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimizin ayrılığına dayanamamış, feryadı basmıştı. İnleme durduktan sonra Resulullah Efendimiz tekrar minbere çıktı ve hutbesini tamamladı. Bundan böyle Efendimiz, hutbelerini ve kalabalık cemaate karşı yapacağı cuma dışındaki konuşmalarını hep bu kürsü üzerinden yapacaklardı.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve

0: seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'da bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
5: Roman Kuşağı başlıyor.

Kaçak Yolcu. Yazar Sadullah Aydın. Etiket Yayınları. Seslendiren Yunus Çetin. 4. Bölüm. Allah'ın Ninova halkına verdiği 40 günlük mühletin üzerinden 37 gün geçmişti. Bu 37 gün boyunca Yunus peygamber her türlü alay, hakaret ve aşağılanmaya tahammül ederek, sabır göstererek, gece gündüz durmadan davet çalışmalarını sürdürmüştü. Lakin azgın halkın tanrılardan vazgeçip hakikate teslim olacağına dair en ufak bir umut kırıntısı, belirtisi ve işareti bile görünmüyordu. Mühletin bitmesine 3 gün kala Yunus çatladı. Artık tahammülü kalmamıştı. Bu 3 günü beklemeden şehri terk etmeye karar verdi. Bir sabah daha hava alacakaranlıkken, erkenci horozların dışında herkes derin bir uykunun kollarındayken Yunus peygamber abasına sarındı, bastonunu eline aldı. İçinde elzem eşyalarının bir miktar gümüş, para ve yiyeceğin bulunduğu keçi derisinden torbasını da alarak gizlice limanın yolunu tuttu. Uyuyan şehrin horultuyu andıran, içten içe kaynayan gizemli gürültüsüne kulak kabartarak ıssız sokaklardan sessizce geçti. Kimsenin onu görmesini istemiyordu. Gerçi limana varıncaya kadar güneş doğacak, kıyı mahşeri bir kalabalığa gömülecek, insan kalabalıklarından kaynaklanan bir curcuna kopacaktı. Lakin Yunus peygamberin derdi limana varıncaya kadar tanıdık bir simayla karşılaşmamasıydı. Limanda yüzünü örter, yabancı bir ticaret gemisine binerdi. O kalabalıkta hiç kimse bir başkasına dikkat etmezdi. Yunus peygamber limana varınca başına sardığı siyah bir şal parçasıyla yüzünü örttü. Gözüne kestirdiği yolculuğa hazır bir yelkenliğe yöneldi. Bu bir ticaret gemisiydi ama yolcu da kabul ediyordu. Rıhtıma demir atmış gemilerin çoğu böyleydi. Hem yük taşıyorlar hem de yolcu alıyorlardı. Yunus peygamberin gözüne kestirdiği gemide hummalı bir çalışma vardı. Denizci kıyafeti giyinmiş tayfalar, günlük ücretle çalışan, güçlü, kuvvetli, kısa kollu, önleri açık, deri ceketlerinin altında görünen damarlı vücutları terden parıldayan

Mallar sahille güverte arasında habire gidip geliyorlardı. Kıyıya istif edilmiş dokuma ürünleri ve kalay taşınıyordu gemiye. Tahıl, hurma, yün, süs eşyaları da vardı taşınan ürünler arasında. Bu ürünler Ninovalı tüccarlardan satın alınmış, yabancı şehirlere hatta bazen ülkelere götürülüp satılacaktı. Yunus peygamber rıhtımdaki demir halkalara bağlanmış halatlardan birine tutunarak geminin merdivenlerini yavaşça tırmandı. Gemiye doğru tırmanırken arada sırada başını kaldırıp rıhtımdaki hengameye de bakıyordu. Limanda herkes günlük işleriyle meşguldü. Yunus peygamberin haber verdiği azap kimsenin umrunda değildi anlaşılan. Şehrin rıhtımı kalabalıklarla doluydu. Kıyı boyunca gemiler, sandallar, kayıklar demirlenmişti. Uzaktan uzağa, kıyıdan uzaklaşmaya başlamış balıkçı teknelerinin silüetleri de görünüyordu. Gemiye yük taşıyan tayfalar, rıhtım hamalları, seyyar satıcılar, şarapçılar, gezgin şarkıcılar derinden derine uğulduyan şehrin gürültüsünü daha da arttırmışlardı sanki. Yunus peygamber bir ara gayri ihtiyari gözlerini şehre doğru çevirdi. Sabah güneşinin altında buğulu bir sisle kaplı şehre baktı. Derin bir hüzün, iç yakıcı bir keder, kontrol edemediği bir öfke yüreğini dağılıyordu. Azabın yakınlığına rağmen bu günahkar, asi halkın gafleti, vurdum duymazlığı, hayasızca davranışı onu kahrediyordu. Bir ses, yüreğinin ta derinliklerinden yankılanan sitemkar bir ses, yaptığının yanlış olduğunu, geri dönüp bu günahkar toplumu son ana kadar irşad etmesi gerektiğini hatırlatıyordu ona. Ama o kadar ümitsiz ve öfkeliydi ki ayakları istem dışı gemiye doğru sürüklüyordu onu. Dönmek istiyor, dönemiyordu. Yunus peygamber iç dünyasında kıyasıya bir mücadele içindeydi. İki zıt düşünce arasında gidip geliyordu sürekli. Ancak her defasında kavmine olan öfkesi galip geliyor, geri dönmesini isteyen ses öfke denizi içinde boğuluyor, kaybolup gidiyordu. Hayır, dönmeyecektim. Artık bu şehirde durmasının hiçbir anlamı yoktu. Azap uyarısına gülüp geçen, ilahi hakikatleri kulaklarını kapayan, çirkin tavırlarla sırıtıp kendisine deli muamelesi yapan bu azgınların arasından çekip gitmeliydi. Hidayete ereceklerine dair en ufak bir umut belirtisi bile göremiyordu. 30 yıllık çabasının sonucu ortadaydı. Eski tapınak görevlisi, yaşlı bilge Yasmah Adat ve uzaktan akrabası olan bir inşaat işçisinin dışında ona iman eden çıkmamıştı. Azabı hak eden bu insanlarla uğraşmak boşa kürek çekmekti. Varsın yok olsun günahla yorulmuş Ninova. İçindekilerle birlikte yok olup gitsin. Onlardan önceki azgın kavimler gibi. Ben kendime daha akıllı topluluklar bulacağım diye düşünüyordu Yunus peygamber. Ben gideyim daha layık, davetimi kabul edecek, onlara yararlı olacağım başka halklar, toplumlar, milletler arayayım. Peygamberlik vazifemi bu şekilde yerine getireyim. Yunus peygamber gemiye tırmanıp güverteye çıkınca kendisiyle ilgilenecek bir görevli aradı. Bindiği gemi bayağı büyük, birkaç yelkeni olan, güvertesinde yolcuların dolaştığı çok sayıda tayfaya sahip bir gemiydi. Yunus peygamber tayfalardan yardım istemeye karar verdi. Onlardan birinin yanına yaklaştı. Yüzünde ve kollarında dövme olan genç biriydi. Aslında güvertede çalışan tayfaların çoğunun kol ve yüzleri dövmelerle doluydu. Yılan başı, kartal, boğa boynuzu, balık gibi hayvanların şekilleri çizilmişti derilerinin üzerine dövmeyle. Çoğunun vahşi, yabani bir görüntüsü vardı. Yüzleri sert, güneşin ve denizlerde sık sık görülen poyrazın etkisiyle kavrulmuş, koyu buğday rengini almıştı. Tayfa ön ve arka tarafı hafifçe kalkık, burun yönünde denize uzanan tahtadan bir geyik başı bulunan geminin her iki tarafında sıralanan kürekleri kontrol ediyordu. Yunus peygamber ona, ''Affedersiniz, ben yolcuyum.'' dedi. ''Benimle ilgilenecek bir yetkili yok mu?'' diye söyledi nazikçe. Adaleli pazılarını havaya kaldırıp geminin arka tarafında bulunan süslü bir kamerayı gösterdi tayfa. ''Kaptan yardımcısı Belus orada yolcularla ilgileniyor.'' dedi ilgisiz bir tavırla. Sonra uçları halatlara bağlı tahta kürekleri kontrol etmeye devam etti. Çoğu esir ve köle olan kürekçiler yerlerine geçmeden kontrolü bitirmesi lazımdı. Yunus peygamber kaptan yardımcısı Belus'un bulunduğu kameraya yöneldi. Tahta kapıyı hafifçe gıcırdatarak içeri girdi. Burası loş bir odaydı. Tahta duvarlarında ilginç hayvan minyatürleri çizilmiş kameranın ortasında üzerinde deriden haritalar bulunan yine tahtadan bir masa vardı. Masanın önündeki sedire oturmuş orta yaşlı, mütebessim çehreli, ufak tefek bir adam elindeki bakırdan maşrapayla bir şeyler içiyordu.
içeride yalnızdım. Adam Yunus peygamberi görünce hafifçe doğruldu. Yorgun bakışlarını Yunus peygamberin üzerinde gezdirerek gülümsedi. ''Buyurun, bir şey mi istemiştiniz?'' dedi. Yunus peygamber soruya soruyla karşılık verdi. ''Siz kaptan yardımcısı Belus musunuz?'' Adam yorgun, anlayışlı gülümsemesini sürdürerek ''Evet'' dedi. ''Buyurun, hizmetinizdeyim.'' Yunus peygamber masaya yaklaştı. ''Sizden yolculuk yapabileceğim uygun bir kamera rica edecektim.'' Belus başını yavaşça kaldırdı, 60 yaşlarındaki bu nurani çehreli adamı süzdü. Yunus peygamberin bilge görüntüsü, olgun, hüzünlü bakışları, diğer insanlarda olmayan anlamlı, aydınlık yüzü hoşuna gitmişti. Belus, ''Nereye gidecektiniz?'' diye sordu. Yunus peygamber kararsızca durakladı. Hiç aklına gelmemişti. Tek derdi bir an önce Ninova'yı terk edip olabildiğince şehirden uzaklaşmaktı. Adeta kaçar gibi gemiye binmişti. Kendini kaçak bir yolcu gibi hissediyordu. Nereye gideceğini, nereye gitmesi gerektiğini gerçekten bilmiyordu. Kaptan yardımcısı yumuşak bir sesle sorusunu tekrarladı. Sonra sabırla gelecek cevabı bekledi. Yunus peygamber kararsızca düşünüyordu. Nereye gitse acaba? Komşu ülkelere mi? Mısır veya Filistin taraflarına mı? Yoksa Babil ülkesine mi? Nereye? Belus'a kavminden kaçtığını, gideceği belirli bir yeri olmadığını söyleyemezdi. Yol güzergahında geminin kıyılarına yanaşacağı Asur ülkesine ait bir sürü şehir de vardı. Kerh-Suluh bu şehirlerden biriydi. Onun adını mı verseydim? Mezopotamya havzasında bir sürü şehir vardı. Dicle Nehri yüzlerce mil uzuyor, sonra da Basra Körfezi'ne dökülüyordu. Yani Hint Okyanusu'na. Gerçi gemi o kadar uzağa gitmeyecekti. Belki de Dicle Nehri'ni aşmayacaktı. Ama Yunus peygamber istese herhangi bir limanda başka bir gemiye binip okyanusa doğru açılabilirdi. Yunus peygamber rastgele bir isim söyledi. Dicle'ye kıyısı bulunan bir şehrin adını verdi. Ödenecek ücret miktarını öğrenince beline sarılı kuşağının içinden kumaştan bir kese çıkardı. İple bağlı kesenin ağzını açıp gümüşten madeni paraları avucuna döktü. Söylenen miktarı masaya bıraktı. Kaptan yardımcısı Yunus peygamberi bir tayfayla birlikte kalacağı kamarasına gönderirken yine gülümsedi. ''Yemek veya başka bir ihtiyacınız olunca kamera görevlilerine söylemeniz yeter. Kameranızda rahat edeceğinizi umarım. Uzun bir yolculuk olacak. Ama korkmayın, hava süt liman. Rahat, tehlikesiz bir yolculuk geçireceğiz.'' Bunları söylerken kamerasının küçük penceresinden görünen sakin gökyüzüne keyifle baktı.

Yunus peygamber görevli tayfayla birlikte güverteye çıktı. Geminin arka tarafında bulunan kameralardan birine yöneldiler. Yolcu kameralarının çoğu güvertede bulunuyordu. Ticaret mallarıyla dolu ambarlarsa geminin alt katındaydılar. Yunus peygamber kendisine tahsis edilen kamerada kimsenin olmadığını görünce sevindi. Yalnızlığa ihtiyacı vardı. Yalnızlığa ve tefekküre. Gerçi daha gemi yola çıkmamıştı. Belki yeni yolcular gelecekti. Belki de geminin mola vereceği diğer limanlarda kamerası yolcu alacaktı. Düşündüğü gibi de oldu. Kaptanın emriyle azgın bir erkek filin sesini andıran Borazan, hareket saatinin geldiğini haber verdiğinde hala kamerasında tek başınaydı. Önce iskelede bağlı duran geminin halatları çözüldü. Sonra heyecanlı tayfaların yelkenler fora haykırışları arasında gemi yavaş yavaş rıhtımdan uzaklaştı. Direklere tırmanan tayfaların açtığı bembeyaz yelken bezleri hafif rüzgarda dalgalanmaya başladı. Deniz süt limandı. O zamanın insanları Dicle'ye deniz gözüyle baktıkları için bu uçsuz bucaksız nehre deniz diyorlardı. Güneş ışığı altında parıldayan dalgalar sakin, durgun bir şekilde kımıldıyordu. Her şey çok güzeldi. Gemi sakin denizin üzerinde kayar gibi gittikçe hızlandı. Güverteye koşan yolcular, şen şakrak gülüşmeler, kahkahalar arasında gemiyle yarışır gibi masmavi göklerde uçan, tiz sesler çıkararak çığlık atan martılara, geminin önünde fokurdayıp kaynayan köpüklü suya baktılar. Kendisi de güverteye çıkan yaşlı, tecrübeli kaptan, mutlu bir yüzle parmaklarını gökyüzüne çevirip yüksek sesle gülüyor, tayfalara, yolculara müjdeli haberler veriyor. "Gökte fırtınanın olacağına dair en ufak bir belirti yok," diyordu. "Öyle görünüyor ki günlerimizi sükunet içerisinde geçirerek yolculuğumuzu tamamlayacağız." Yunus peygamber diğer yolcular gibi güverteye çıkmadı. Geminin kalkışını, şehirden uzaklaşmasını izlemedi. Parmaklıklara yaslanıp, güleç yüzlerle dalgaları izleyen, hoş bir sohbete dalan yolcuların arasına karışmak istemedi. Şimdiden derin bir sızı, bir pişmanlık yüreğini kanatmaya başlamıştı. Allah'tan izinsiz kavmini terk etmenin huzursuzluğu içindeydi. Bu davranışının Rabbi katında nasıl karşılanacağını bilemiyordu. Gerçi gemi gittikçe hızlanmış, rüzgarda şişen yelkenlerinin yardımıyla hızını arttırmıştı. Yunus için geriye dönüş imkanı kalmamıştı. Lakin imkanı olsa da geriye dönebileceğini sanmıyordu. Kavmine karşı o kadar kırgındı ki onların yüzlerini görme tahammülü yoktu. Yunus, iç alemindeki pişmanlığı, kırgınlığı, hüznü azaltmak için kendini ibadete verdi. Sessiz kamerasında, yalnızlık içinde dua ve zikir iklimine teslim etti kendisini. Kaçak Yolcu adlı romanın 4. bölümünü dinlediniz.

Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99. Bu çağrıya kulak verin, Çağrı FM.

özleminle kavrulduk. Vuslatadır feryadımız, çilemizle yoğrulduk. Gel de bitsin hazanımız, sen gittin biz kaybolduk.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in Aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
3: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve...
2: Açıldı!
1: Yoğun talep üzerine.
3: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı! Yoğun talep üzerine Nas3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar.
5: Selamun aleyküm Emin abi.
4: Aleyküm selam Naif abi.
5: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
4: Olmaz olur mu?
5: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
4: Fiyatlar nasıl?
5: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
5: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı...

0: tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
0: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresi.

0: bendesiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
1: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar değerli izleyenler. 25 Mayıs Pazartesi gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ana haber hoş geldiniz. Değerli izleyenler, öncelikle gün içerisinde öne çıkan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonist terör rejiminin Gazze'de ve Lübnan'da saldırı ve katliamları devam ediyor. Ateşkese rağmen. Ve gün içerisinde Hizbullah liderinden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. Hem Siyonist terör rejiminin ateşkese rağmen devam eden saldırılarına tepki gösterdi, hem de Siyonist terör rejimiyle doğrudan iletişime geçen, müzakere eden Lübnan hükümetine tepki gösterdi. Ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Bizi sırtımızdan bıçaklamayın" dedi. O geniş açıklamaların detaylarını birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Son birkaç gündür sosyal medyada tartışılan bir kanun teklifi var. Malum 50 binden fazla mağduru olan 5816 sayılı bir sözde koruma kanunu var. Ama söz konusu sözde koruma kanunu sadece korumuyor, aynı zamanda bilimin, ilmin, düşünce ve fikir özgürlüğünün önüne geçiyor. Ve şimdi söz konusu bu kanunun aynı zamanda basında, yayında, sosyal medyada ve dijital alanda da yasalaşması noktasında kanun torbası teklifi içerisinde geçen bir maddeden bahsediliyor. O maddeye yönelik çok ciddi tepkiler var. Hüdapar'dan var, diğer siyasi partilerden var ve sonrasında AK Parti'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Detayları birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Yaklaşık 3 yıldır Gazze'de devam eden soykırım ve soykırımın şiddeti, Siyonist terör rejiminin kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden soykırımı sürdürmesi, soykırımın bütün şiddetini dünyanın gözleri önünde yaşanıyor olması nedeniyle Siyonizmin aslında nasıl bir alçaklık olduğunu defaten ifade etmiştik. Ama bu kez itiraf bizden, yani söz konusu ifade bizden değil, bizatihi itiraf. Ve bu itirafı Siyonist terör rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Herzog'dan geldi. Siyonistlerin, yani İsraillilerin hayvanileştiğini ifade ediyor. O açıklamaların detaylarını da yine birazdan ana haberde paylaşıyor olacağız. Evet, buruk bir bayram heyecanı var. Çünkü Lübnan'da, Gazze'de, İran'da Siyonist terör rejiminin ve emperyalistlerin saldırı ve katliamları nedeniyle yine buruk bir bayram söz konusu, ama yine de bayram ve bayrama yönelik de çok ciddi hazırlıklar da var. Bayrama dair haberlerimiz var. Ana haberde paylaşıyor olacağız. Süresiz bir ateşkes var ABD ile İran arasında, ama bir taraftan da özellikle de kilit konumdaki Hürmüz'le ilgili önemli gelişmeler var. Son olarak da Boğaz'ın bir tarafında bulunan İran'la öte tarafında bulunan Umman arasında doğrudan Boğaz'ın statüsünü görüşme bağlamında önemli müzakereler yapıldı, yapılıyor. Bunlar da önemli gelişmeler. Tüm bunlar ve çok daha fazlasını ana haberde paylaşacağız. Ana haber başlıyor. Lübnan'la başlıyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalciler Lübnan'da yine katliam yaptı. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 21 sivili daha katletti. Öte yandan Hizbullah'ın Siyonist düşmana yönelik misilleme operasyonları da sürüyor. İşgal rejiminin birçok hedefini vuran Hizbullah çok sayıda işgalciyi etkisiz hale getirdi. İşgalcilere ait bir tank, bir İHA ve bir askeri aracı imha etti.
1: Siyonist işgal rejiminin 45 gün uzatılan sözde ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik sivil saldırıları aralıksız sürüyor. Lübnan resmi ajansı Enea'ya göre işgal ordusunun Nebatiye vilayetindeki Batı Sir beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil katledildi. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Sur kentine bağlı Bazuriye, Tora ve Düveyr beldesinde motosikletleri hedef alan saldırısındaysa 3 kişi şehit edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı da Arap Salim beldesinde düzenlenen hava saldırılarında biri sağlık personeli olmak üzere 2 kişinin şehit olduğunu ifade etti. İşgal ordusunun gün içerisinde ayrıca Nebatiye ve Sur kentlerindeki birçok beldeye düzenlediği hava saldırılarında da 14 kişi daha katledildi. Böylece soykırımcı Siyonistlerin ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik son düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 21'e yükseldi. Hizbullah ise ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan Siyonist işgalcilere yönelik en az 28 operasyon düzenlediğini duyurdu. Hizbullah'ın açıklamalarına göre operasyonlarda Siyonist işgalciler, komuta merkezleri ve askeri araçlar, roket, topçu atışları ve kamikaze insansız hava araçları ile hedef alındı. Ayrıca Hizbullah, işgal ordusuna ait bir Merkava tankı ve bir Hammer aracını vurduğunu, bir Hermes 450 tipi insansız hava aracıyla bir savaş uçağına da karadan havaya füzelerle hedef aldığını duyurdu. Operasyonlarda çok sayıda Siyonist işgalci etkisiz hale getirildi.
0: Yine Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Lübnan Hizbullah'ın lideri Naim Kasım, ABD-İran arasındaki görüşmelerle Lübnan devleti ve işgal rejimi arasındaki görüşmelere ilişkin konuştu. İran'a yönelik savaştan ABD'nin bir anlaşmaya varacağını belirten Kasım, Lübnan devletinin işgal rejimine yürüttüğü görüşmelere ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.
2: Amerika la tehtem bi vücud Lübnan.
1: Lübnan Hizbullah'ının lideri Şeyh Naim Kasım, El Menar televizyonunda yayımlanan konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. Kasım, işgal rejimiyle Lübnan arasındaki müzakerelere değindi. Taraflar arasındaki görüşmelere karşı olduğunu yineleyen Kasım, işgal rejiminin başlıca müttefiki olan ABD'yi dürüst bir arabulucu olmamakla suçladı. Kasım, Lübnan makamlarına seslendi. Doğrudan müzakereler tamamen kabul edilemez ve İsrail için bir kazançtır. Doğrudan müzakereleri bırakın. Amerika'ya ne verirseniz onu İsrail'e verir. Ulusal mutabakata dönün. Onlarla birlikte olup bizi sırtımızdan bıçaklamayın. Hiçbir şey kazanamazsınız. Sizin için daha iyi olan ülkenizin yanında durmanızdır. Silahsızlanma dayatmasına ilişkin de konuşan Kasım şöyle konuştu. Silahsızlanma, Lübnan'ı savunma kabiliyetinden, direnişin, yani Hizbullah'ın ve bu halkın kabiliyetinden mahrum bırakmak, yok oluşun yolunu açmak anlamına gelir. Silahsızlanma, yok oluş demektir ve bunu kabul edemeyiz. Kasım, Lübnan makamlarının talep ettiği silahlar üzerinde devlet tekeli ilkesinin bu aşamada direnişi hedef almayı amaçladığını ve bunun işgal rejiminin projesi olduğunu söyledi. Bu projenin amacının direnişi yok etmek olduğunu söyleyen Kasım, tüm gerçekler bizim ve halkımızın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu kanıtlıyor dedi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere de değinen Kasım, Allah'ın izniyle bu anlaşma tamamlanacak. Tamamlanmasına dair işaretler var. Buna göre biz de bu anlaşmaya dahil olan taraflardan biri olacağız. Bu, çatışmaların tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olacaktır dedi.
0: Lübnan'ın ardından Gazze'ye devam ediyoruz değerli izleyenler. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze şeridinde düzenlediği son saldırılarda 6 sivil daha şehit oldu. Böylelikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Siyonistler rejiminin Gazze soykırımında şehit sayısı 72.797'ye yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde Siyonist işgalciler ateşkes anlaşmasını ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından son verilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada işgal ordusunun Gazze şeridine düzenlediği son saldırılarda 5 sivilin katledildiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan bir sivilin de tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında 10 Ekim'de varılan Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının 904'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 777'ye yükseldiği, yaralı sayısının da 2713'e ulaştığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca işgal ordusunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısının 72.797'ye, toplam yaralı sayısının da 172.821'e ulaştığı aktarıldı.
0: (Gülüyor) Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere tekrardan döneceğiz değerli izleyenler. Şimdi ise iç gündemle devam ediyoruz. Yeni torba yasayla birlikte gazete, dergi ve internet sitelerinde Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapmak yasaklanıyor. Teklifin detayları ortaya çıktıktan sonra Hüdapar'dan da eleştiri geldi. Hüdapar İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yasa teklifi hakkında düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır uyarısı yaptı.
1: Meclis gündemindeki torba yasa düzenlemesi kapsamında Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayınlara yönelik düzenlemeye tepkiler devam ediyor. Hüdapar, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı da söz konusu teklif hakkında eleştiri getirdi. Torba yasaya eklenen düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılamaz anlayışının internet haber siteleri ve dijital mecraları da kapsayacak şekilde genişletilerek fiilen yasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez. 1994 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 129 sayılı kararıyla devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, Cumhuriyet'in insan haklarına dayalı, demokratik, laik hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve inkılapları ve inkılap kanunları aleyhine yayın yapılamayacağı yönünde basın ahlak esasları belirlendiğine işaret eden Hüdapar şu uyarıda bulundu. Bugün ise bu Jacoben ve sansürcü idari kararın torba yasaya eklenen düzenlemelerle dijital medyayı da kapsayacak şekilde yasa gücüne dönüştürülmek istenmesi, düşünce ve basın özgürlüğü bakımından son derece tehlikeli bir adımdır. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi 49. maddede yer alan ilan ve reklam kesme yaptırımını 13 Ekim 2025 tarihinde de iptal etmiştir. Gerçeklerin ters yüz edildiği resmi tarih anlatısını ve milletimizin inanç değerleriyle çatışan ideolojik kabulleri eleştirmeyi dahi yaptırım tehdidi altına sokan bu yaklaşım, toplumsal barışı değil, tek tipçi ve çatışmacı anlayışı ancak güçlendirir. Yetkilileri bu yanlış düzenlemeden vazgeçmeye davet ediyoruz.
0: Bu arada söz konusu kanun teklifiyle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama var. O açıklamayı da paylaşalım. Vatandaşlarımızın, aydınlarımızın, düşünürlerimizin, kanaat önderlerimizin hepsinin sesini duyduk, görüşlerinin farkındayız diyor Ömer Çelik. Kuşkusuz bize iletilen ifade hürriyetiyle ilgili konuları hassasiyetle ele alacağız. Orada da yanlış görülen hususları tabii ki düzelteceğiz diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi.
1: Aileyi merkeze alan güçlü toplum anlayışının bir tezahürü olarak, toplumsal farkındalığı artırmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek ve köklü değerleri gelecek nesillere taşımak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir mesaj geldi. Erdoğan, Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen Milli Aile Haftası'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum düşüncesiyle ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların kararlılıkla süreceğini de vurguladı. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti değerli izleyenler. Üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı.
1: Bilgi Üniversitesi'nin kapatma kararı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. üniversitenin yeniden açılmasına dair karar resmi gazetede yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da kararla ilgili Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam edecek dedi. İl kararın zorunlu hukuki bir işlem olduğunu kaydeden Özvar, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi nedeniyle kararın iptal edildiğini belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding tarafından devralınmıştı. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalar yöneltilen çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı isimler tutuklanmıştı. Üniversitenin eski rektörü Sanver'in aynı zamanda Mason locası Büyük Üstadı olduğu bilgisi kamuoyunda daha önce tartışma konusu olmuştu. Sanmer, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şirkete ait 121 şirkete el konulmasına karar vermişti. Bu kapsamda Can Holding bünyesinde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne de kayyım ataması yapılmıştı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Böylece market ve restoranlarda yeni dönemde başlamış oldu. Yeni düzenlemeye göre 32 madde yasaklandı ve etiketler de değişiyor. Diğer detaylar da sıradaki haberimizde.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bu düzenleme çerçevesinde Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanımı uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken, 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Ayrıca gıdaların adı ve net miktarının tüketicinin kolaylıkla görebileceği bir yerde bulunması zorunlu hale gelirken, alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğerlerinden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şartı getirildi. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromalı olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan, tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde tereyağı tadında, tereyağı lezzeti, tereyağı keyfi ve kokolin ürünlerinde çikolata tadında, çikolata lezzeti, çikolata keyfi gibi ifadeler, sütlü buz ürünlerinde dondurma keyfi, dondurma lezzeti gibi ifadelerin kullanımı engellendi. Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleriyle zeytinyağı tadında, lezzetinde gibi ifadelerin kullanımı da bu kapsamda yasaklar arasına alındı. Doğal aroma verici veya doğal renklendirici içeren, bunun dışında aroma ve renklendirici içermeyen gıdalar için bu ifadelere ilişkin kullanım kuralları belirlendi. Yenilebilir buzlu ürün etiketlerinde ürünün dondurma olduğu algısı oluşturacak ifadelere yer verilmesi de yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi. Yer fıstığıyla üretilen baklavada yalnızca fıstıklı ifadesi yerine yer fıstıklı ifadesinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. İçeriğinde krema bulunmayan ürünlerde krema ifadesi kullanılamayacak, bunun yerine krema sos ifadesi yer alacak. Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu.
0: Değerli izleyenler, Antalya merkezli 20 ilinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 59 kişi tutuklandı. Soruşturmada zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
1: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Başlatılan soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonda 121 şüpheli gözaltına alındı. 17 şüphelinin cezaevinde, 6 şüphelinin askerde, 3 şüphelinin de ülke dışında olduğu tespit edildi. Aralarında cezaevindekilerin de bulunduğu 138 kişiden 59'u çıkarıldıkları nöbetçi sur ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 51'i adli kontrol şartıyla, 28'i de doğrudan serbest bırakıldı. Soruşturmada Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları belirlenen zanlıların banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketi tespit edildi.
0: İslam coğrafyasındaki gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonizmin ne oranda vahşet ürettiği Gazze soykırımı sürecinde daha belirgin şekilde görüldü. Kundak'taki bebekleri katlettiler ve artık vahşeti onlar da kabul etmek zorunda kaldılar, kalıyorlar. Siyonist rejimin sözde Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var diyerek önemli bir itirafta bulunmuş oldu.
1: İsrail toplumunda giderek artan bir hayvanileşme süreci var. Bu sözler Siyonist işgal rejiminin sözde Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a ait. Bir ödül töreninde konuşan Herzog, kendi toplumunda tehlikeli bir şiddet ve insanlıktan uzaklaşma artışı yaşadığını söyledi. Keşke bugün sadece birlikten bahsedebilseydim diyen Herzog, ancak büyük üzüntümle belirtmeliyim ki, şiddetin tek başına baş gösterdiği günler yaşamıyoruz ifadelerini kullandı. Herzog, Siyonist toplumda yayılan ve normalleşme riski taşıyan korkunç bir hayvanileşme sürecine karşı uyarıda bulunarak, artan şiddete örnek olarak Araplara yönelik artan cinayet oranlarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da kanunsuz bir kalabalık olarak tanımladığı grupların gerçekleştirdiği saldırıları gösterdi. Herzog'un bu sözlerine Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi. Ben-Gvir, Herzog'u kendi vatandaşlarına hakaret etmekle suçladı. Ben-Gvir, X'te yaptığı bir paylaşımda, İsrail'in yüz binlerce vatandaşına hayvan diyen bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığına layık değildir, nokta, diye yazdı. Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekilleri de Herzog'un yorumlarını eleştirerek Yahudi toplumundaki siyasi bölünmeleri daha da derinleştirmekle suçladılar. Soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in alıkoyulan Sumut filosu katılımcılarına karşı hakaretleri dünya çapında kınamaya yol açmıştı.
0: Somaliland'ın Kudüs'teki sözde büyükelçilik adımına 14 ülkeden tepki geldi. Yapılan ortak açıklamada bu karar yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımlandı. 14 ülkenin bakanları bu adımın işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarih statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini belirtti.
1: Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, 14 ülke Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açmasını kınadığı ve bu hareketin yasa dışı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Filistin ve Somali'nin Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere birçok ülke bu kararı yasa dışı ve kabul edilemez olarak tanımladı. Bu adımı en sert şekilde kınadıklarını belirten bakanlar, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların ihlal edildiğini vurguladı. Bakanlar, bu durumun işgal altındaki Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini de ekledi. 14 ülkeden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı bir gerçekliği pekiştirmeyi veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı amaçlayan her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini yinelediler. Açıklamada, Doğu Kudüs'ün 1967'den beri işgal altındaki Filistin toprakları olduğu ve yasal ve tarihi statüsünü değiştirmeyi amaçlayan her türlü önlemin geçersiz ve hukuki etkisiz olduğu belirtildi. Bakanlar ayrıca Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteklerini vurgulayarak, Somali topraklarının birliğini zayıflatan veya egemenliğini ihlal eden her türlü tek taraflı önlemi kesin bir dille reddettiklerini dile getirdiler. 2025 yılının sonlarında işgal rejimi, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak resmen tanıyan dünyadaki ilk ülke oldu. Ve bu durum, Somali ve uluslararası toplumdan derhal kınamalara yol açtı.
0: Üç yıla yakın devam eden soykırım. Bu soykırım sürecinde Siyonist terör rejimini destekleyen bir bütün olarak neredeyse İslam coğrafyasının bazı ülkelerini çıkarırsak neredeyse dünyanın tamamını arkasına alan Siyonist terör rejimi Gazze'de yapmış olduğu bunca katliama, bunca zulme rağmen Gazze halkı direnişten vazgeçmiyor. Buna rağmen üretmeye devam ediyor. Ve böyle bir halkın da yenilemez olduğu da bu yüzden vurgulanıyor değerli izleyenler. Şimdi bu konuyla ilgili dikkat çeken bir haber var. Gazze şeridinde mühendislik yapan Basel Elbaz soykırım saldırılı nedeniyle fabrikası yıkıldı. Şimdi aynı işi kurduğu çadırda icra ediyor.
1: Gazze şeridinde Siyonist saldırıların yol açtığı yıkım günlük hayatı derinden etkilerken mühendis Basel Elbaç bu zorlu şartlar içinde üretimi sürdürmeye çalışıyor. Tal el Hava mahallesindeki yıkıntıların arasında kurduğu küçük çadır atölyede çalışan Elbaç, yıkılmış binalardan topladığı alüminyumu yeniden işleyerek araçlar ve jeneratörler için gerekli yedek parçalar üretiyor. Gazze şehrinin doğusundaki El Tufah bölgesindeki fabrikasının saldırılarda yıkıldığını belirten Basel Elbaç, "Şu anda sahip olduğum şey yalnızca basit bir atölye ama bu insanların motosiklet, jeneratör ve otomobil yedek parçalarına yönelik acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor," dedi. Gazze'li mühendis, üretim için gerekli temel malzemelerin bulunmadığını, diğer tedariklere erişiminse sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. İşgal rejiminin saldırıları, bölgenin ekonomik altyapısında yaygın yıkıma neden olurken, fabrikaları ve işletmeleri yerle bir etti ve artan yoksulluk oranları ile birlikte binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Dünya Bankası'nın önceki tahminlerine göre Filistin ekonomisi son yılların en ağır daralmasını yaşadı ve Gazze'de ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durdu. Raporda açığın gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %83'üne ulaştığı, bölgedeki işsizliğin ise yaklaşık %80'e çıktığı öne sürüldü.
0: Ve gençler Gazze'nin yanında değerli izleyenler. Hüdapar Batman Gençlik Kolları Bahar Etkinlikleri final programı kapsamında Gençlik ve Gazze Buluşması bağlamında Gazze halkına destek verdi.
1: Hüdapar Batman Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Bahar Etkinlikleri final programı Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Hüdapar Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Diplomasi Merkezi Ankara Temsilcisi Doktor Zaher Elbek, Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin'le çok sayıda teşkilat mensubu ve genç katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi, ezgi ve marşlar seslendirildi. Filistinli Mücahid'in mektubu, Gazze için ne diyoruz başlıklı içerikler ve Filistin-Gazze temalı sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Hüdapar Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Murat Günaydın, yeni neslin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı.
3: Bir yandan da yozlaştırılan ahlaki dezenerasyona maruz bırakılan bir gençlik var. Kimileri düzenledikleri çölenlerle gençleri ifsad etmeye, yozlaştırmaya çalışıyor. Bizler ise düzenlediğimiz bahar etkinlikleriyle hem gençliğin sinirlerini, stresini atabileceği, hem belki de bir nefes alabileceği ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni nesil oluşturacak olan gençler şunu görebilmesi gerekiyor. Şu an İsrail uluslararası hukuka rağmen, bütün kanunlara, yasalara rağmen dünyanın gözü önünde soykırım icra ediyor. Demek ki bu çarpık düzende bir bozukluk var. Gencin bu düzeni alaşağı edebileceği, bu düzeni yerle eksan edebileceği bir şuura sahip olması gerekiyor.
1: Programda konuşan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ise, Siyonist, sinsi planlarla oluşturulan İslam ümmetinin dağınıklığına dikkat çekerek, vahdet konusunda yeni nesilden umutlu olduğunu dile getirdi.
4: İslam ümmetinin Müslümanların arasındaki farklılıkları taşıyacağız, onları gruplar haline getireceğiz ve onları birbirine düşürüp yumuşak lokma haline getirdikten sonra emperyalizmin emrine vereceğiz. Ben şu an yeni nesilde, yeni gençlikte Allah'ın izniyle bu Siyonizmin oyununu aşağı edecek nesillerimiz olduğunu görüyorum. Bilgimizi, gücümüzü birleştireceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben bu şekilde Siyonizmi yeneceğimize inanıyorum.
1: Dinç, Gazze konusunda devletlerin yetersiz kaldığını savunarak vicdan sahiplerinin sorumluluk aldığını belirtti.
4: Yani şu an bir yönüyle devletlerin de Filistin'e, Gazze'deki soykırıma karşı verdikleri en büyük destek sinirli sinirli bakıyorlar. Yani somut olarak bir şey yok maalesef. Aslında bu konuda somut olarak destek vermediklerinden dolayı artık vicdanlar da yanmıyor. Yürekler dayanmadı ve insanlık harekete geçti. Ve bu konuda da gerçekten belki bu vicdan hareketi bu soykırımı yenecek.
1: Filistin Diplomasi Merkezi Ankara temsilcisi Dr. Zaher Elbek de savaşta düşmanı yenmenin sağlam bir nesilden geçtiğine dikkat çekti.
5: Neslimiz sağlam, mücahit, mert iyiyse savaş kazanırız. Neslimiz bozuk olursa biz kaybettik. Çünkü nesil en önemli şey.

0: Şimdi de bayram gündemine dair haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. İslam aleminde bayram heyecanı var. Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ilk günü. Müslümanlar bir araya gelip kucaklaşacak, sevinçlerini paylaşacaklar. Müslümanlar heyecanla bayramı beklerken Diyanet İşleri Başkanlığı da Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. İşte il il bayram namazı vakitleri.
1: Suskunlaştığını gördük piyasa. 81 ilin bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre en erken bayram namazı Iğdır'da saat 05.14'te ve en geç ise İzmir'de 06.25'te kılınacak. Bayram namazı Ankara'da saat 05.59, İstanbul'da saat 06.12 ve Diyarbakır'da ise saat 05.34'te eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre kimi illerdeki bayram namazı saatleri şöyle olacak. Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Ağrı 05.18, Antalya 06.14, Batman 05.30, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bursa 06.13, Denizli 06.19, Eskişehir 06.08. Elazığ'da 05.36'da kılınacak bayram namazı, Şanlıurfa'da saat 5.41'de, Gaziantep'te saat 5.47, Erzincan'da saat 5.53 ve Erzurum'da ise saat 5.25'te eda edilecek. Diyanet'in verilerine göre diğer illerde ise şu saatlerde bayram namazı kılınacak. Hatay 05.54, Kahramanmaraş 05.48, Konya 06.05, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muş ve Siirt 05.27, Şırnak 05.26, Trabzon 05.29, Van 05.20.
0: Ve bayramla ilgili merak edilen bir diğer husus, hava durumu nasıl olacak? Hemen detaylarını aktaralım. Kurban Bayramı boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak olması bekleniyor ya da daha doğru bir ifadeyle tahmin ediliyor. Ülkenin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağış etkisini artıracak.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Arife günü Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bayramın birinci gününde ise Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'da Hakkari ve Şırnak hariç birçok noktada Güneydoğu Anadolu bölgesinde aralıklı ve gök gürültü sağanak bekleniyor. Bayramın ikinci gününde Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününde de kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Dördüncü günde ise Trakya'nın batısı, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında kalan bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Öte yandan üç büyük ilde de hava durumu merak ediliyor. Arefe günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, bayramın ilk günü parçalı bulutlu ve sıcaklığın 26 santigrat derece civarında olması bekleniyor. Ancak bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde İstanbul genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara, bayramı en yağışlı geçirecek iller arasında yer alıyor. Arefe gününden itibaren çok bulutlu olan hava, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bırakacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte 19 ile 23 derece seviyelerine gerileyecek. İzmir, bayramı yağışsız kapatacak şanslı illerden biri. Arefe günü ve bayram süresince kentte parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bayramın ilk günlerinde sıcaklıklar 30 santigrat dereceye kadar yükselerek yaz havasını hissettirecek.
0: Bu arada Kurban Bayramı öncesi yardım kuruluşları çalışmalarını hızlandırdı. Umut Kervanı Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı ulaştırırken, Yetimler Vakfı Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağladı.
1: İnsani yardım kuruluşları yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına hız verdi. Ankara'da yardım faaliyetlerini sürdüren Umut Kervanı Derneği, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi alışveriş kartlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, Umut Kervanı Ankara yetkilileriyle hayırseverlere teşekkür ederek dua etti. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü görevi gördüklerini belirten Ankara Umut Kervanı Derneği yetkilisi Fuat Ayaş, yapılan bağışlarla birçok aileye destek ulaştırdıklarını ifade etti.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
4: Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul etsin.
1: Ayaş, hayırseverlerin destekleriyle bayramda da ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştıracaklarını belirterek, yardım çalışmalarının bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Yetimler Vakfı da Van'da 300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulundu. Düzenlenen organizasyonda çocuklara bayramlık kıyafetleri teslim edilirken renkli anlar yaşandı. Vakfın gönüllüleri tarafından yakından ilgilenilen çocukların bayram sevinci yüzlerine yansırken, yapılan destekle ailelerin bayram öncesi yükünün hafifletilmesi amaçlandı. Yetimler Vakfı yetkilileri sadece bayram dönemlerinde değil, yıl boyunca yetim ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.
0: Kurban Bayramı öncesi kuaförlerde yoğunluk artarken birçok berber mesailerini gece geç saatlere kadar sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşların tıraşlarını son günlere bırakması nedeniyle oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mersin'de berberlerde yoğunluk yaşanıyor. Bayram öncesi vatandaşların tıraş olmak için berberlere akın etmesiyle birlikte çalışma saatleri uzadı. Berberler özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını ifade ederken, tıraşların son ana bırakılmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını söyledi.
5: Farklı bir heyecan oluyor aslında. Güzel oluyor aslında. Yani son gün değil de mesela 3-4 gün öncesinden olmuş olsa daha hoş olur. Daha tıraş oturmuş bir şekilde olur.
6: Normalde bizim insanlarımız bir hafta 10 günden aşağı gelmiyorlar. Sakalım uzar, saçım uzar gibisinden söylüyorlar. Halbuki de erken gelse, tıraşın olsa, gitse daha iyi. İşteyse bizi de yormazlar, bizi de sıkmazlar. 2'de 3'te kapatıyoruz. Normalde saat 8'de 9'da kapatan bir insanım. Bugün pazar, çalışıyorum, yoğunluğumuz olur gibisinden açtık. Herkes kendini son dakikaya bırakıyor. Halbuki daha erken gelse tıraşın olup gidecek. Hem kendisini sıkıntıya sokuyor hem bizim sıkıntıya sokuyor. Halbuki öyle bir şey yapsa daha iyi olur.
1: Yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten berberler, müşterilerin birkaç gün önceden tıraş olmasının daha doğru olacağını söylediler.
7: Bayram hazırlıkları başladı, bir ortalama 3-5 gün oldu. Yani hem çocuklarımızı, işte akrabalarımızı, sarayla arkadaşlarımızı yanına sağ olsun bizi kırmıyorlar. Tıraş oluyorlar. Biz de son güne kaldık. Yani son günlere kaldık. Arefe günleri, Arefe'den bir gün önce. Yani bayram olduğu hafta genelde yoğun geçiyor zaten. Berberler, giyimciler olsun. Yani genelde yoğun oluyor.
8: Son güne bırakmak aslında bence iyi değil. Daha önceden tıraş olunması daha iyi. Çünkü saç daha çabuk böyle güzel oturuyor. Güzel oturduğu için de daha güzel görünüm sağlar. Yani bence son güne bırakanlar için bırakmasınlar. Daha önceden yapsınlar ki daha güzel görünür.
1: Van'da bayram yoğunluğu yaşayan berberler randevulu sisteme geçti. Kentteki birçok işletme, geçmiş yıllarda yaşanan yığılmaların ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek, daha konforlu ve kaliteli bir hizmet sunabilmek adına bu bayram öncesinde randevulu sisteme geçiş yaptı. Berberler bu sistemden hem kendileri hem de müşterilerin memnun kaldığını belirtti.
9: Müşterilerimiz genelde arayıp gün ve saat veriyorlar. Randevu ile çalışıyoruz biz. Bu konuda hem biz rahatız hem müşterilerimiz rahat ediyor.
10: Eskiden nelerdi haberi?
0: Konya'da hayvan pazarındaki satıcılar altyapı yetersizliği ve eksikliği nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Meram ilçesindeki Alakova Kurban Pazarı'nda satış yapan besiciler yağış sonrası biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Besiciler yetkililerden kurban pazarındaki altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
1: Konya'da bulunan Alakova Kurban Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Ancak besiciler yağışların ardından oluşan çamur ve altyapı eksikliklerinden şikayet ediyor. Kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştıklarını belirten besiciler, pazar alanında yeterli düzenleme yapılmadığını, müşterilerin pazarda rahat hareket etmekte zorlandığını aktardılar.
10: Pazardayız. Belediyenin bizden almış olduğu 15 bin lira ücretle rezillik çekiyoruz. Yağmur yağıyor, hayvanlar ıslanıyor. Herhangi bir çalışma yok. Abi çadırlar hep beraber, işte arkadaşlarımızla beraber sularını aktarıyoruz. Elimizden geldiği imkanlarla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama rezil olduk. Günlerdir burada.
1: Bir başka besici ise hayvan pazarının yerinin iyi olmadığını ve gerekli şartların sağlanmadığını söyledi.
10: Buraya besicilik yapmaya, ya daha doğrusu müşterilerimizle birleşmeye geldik. Yani mallarımızı, kurbanlıklarımızı müşterilerimize satmaya geldik. Fakat burada ne yer bulabildik, ne böyle... Kendi imkanlarımızca geldik buraya, toprak döktük, çamur, insanlar, müşteriler gelmiyor, yollar pis, her taraf yani darma duman olmuş yani. Hiçbir şey yok, hiç şey yapamıyoruz. Ya bakın şöyle, şu hayvanlara bakın, bu hayvanlara biz 12 ay boyunca bakıyoruz. Bunları alıyoruz, getiriyoruz buraya, bakın hayvan çamurun içinde yani.
1: Besiciler daha önce kullanılan hayvan satış yerinin daha iyi olduğunu belirttiler.
11: Her yıl pazara mal çıkarıyoruz abi, bu şekilde zorluklar görüyoruz. Yani belediye bir çalışma yapıp kum döküp ya da bir toprak döküp insanlara yardımcı olmuyor. Bak yağmur yağdı, her taraf perişan. Malımız çamurun içinde. Çadırlar uçtu gitti. Yani öbür taraf vardı, Kayacık pazarı mesela. Orayı iyiydi biraz yani. O da köpek barınağına çevirdiler abi. Yani sektörü bitirdiler.
1: Şu şartlarda hem satıcının hem de alıcının mağdur olduğunu belirten besiciler, daha korunaklı alanların oluşturulması çağrısında bulundu.
12: Aşağı yukarı 30 senedir Konya'da bu işi yaparız. Tam Kayacık hayvan pazarına düzeni kurdular, yeri ayarladılar, betonu, batmanı vesaire. Bu iki senedir de buraya getiriyorlar, işte rezaleti görüyorlar, vatandaşı görüyor.
13: Yukarıda kendi çadırlarımızda, kendi imkanlarımızda korunuyoruz. Koyunu ıslatmamak için çabalıyoruz. Uzun süre kalırsa tabi hasta olur. İşte abi bunları yetkililere bildiriyoruz, inşallah bir şeyler yaparlar ileriye zamanda. Yani biraz düzenleme getirirlerse iyi olur yani, yetkililere çağrımız.
0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer güvenliğini görüştü. Taraflar uluslararası hukuk çerçevesinde geçiş özgürlüğü ve ticaretin güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.
1: Umman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Umman ve İran temsilcileri, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer özgürlüğünün sağlanmasına yönelik ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi arasındaki görüşmenin ardından, uluslararası hukuka uygun olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş özgürlüğünü düzenleyen bir dizi ilkeyi görüşmek üzere, Umman ve İran heyetlerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Açıklamaya göre taraflar, gemi trafiğinin, ticaretin ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Garibabadi, el-Busaidi ile görüşmesi sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın mesajını da kendisine iletti. Mesaj, Pakistan arabuluculuğuyla devam eden İran-Amerika görüşmeleri ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde seyri sefer özgürlüğünü yeniden tesis etme arzusuyla ilgiliydi. Garibabadi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkinde açıklama yaptı. Umman ve İran heyetleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişini yöneten ilkeler bütününü, kıyı devletlerinin güvenliği ve ulusal egemenliği ile uluslararası hukuk kurallarının ışığında göz önünde bulundurarak incelemek üzere kapsamlı bir oturum düzenlendi.
0: Katoliklerin lideri Papa 14. Leo, Muhteşem İnsanlık adlı bir genelge yayımlayarak yapay zeka geliştiricilerine ve hükümetlere çağrı yaptı. 14. LO, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatın dedi.
1: Hristiyan Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo, yapay zekaya karşı genelge yayımladı. 14. Leo, Magnifica Humanitas yani Muhteşem İnsanlık genelgesinde yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin tüm din adamlarına hitaben yayımlanan genelge 43 bin kelimeden oluştu. Muhteşem İnsanlık genelgesinde yapay zekanın dezenformasyon yaydığı, çatışmalara öncelik verdiği ve dünyayı sonu gelmez bir savaş yoluna sürükleme riski taşıdığı belirtilerek uyarılarda bulunuldu. Tonunu sertleştirerek İran Savaşı'nı eleştirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çeken Amerikalı Papa 14. Leo, yapay zeka firmalarına seslendi. Genelgede yapay zekanın askeri alanlardaki kullanımına sınır getirilmesi ve ölümcül olabilecek kararların yapay zeka sistemlerine devredilmesine izin verilmemesi de istendi. Yapay zeka verilerinin mülkiyetinin yalnızca özel sektörün eline bırakılmamasını, bu firmalarda çalışan işçi haklarının korumasını, çocukların yapay zeka teknolojisinden uzak tutulmasını isteyen Papa 14. Leo, şirketler arasındaki rekabetin de düşürülmesini talep etti.
0: Çin'de şiddetli yağışlar sonrası sel felaketi meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan selde en az 6 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.
1: Çin'de aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini sular bastı. Cadde ve sokakların göle döndüğü bölgelerde araçlar suların altında kalırken çok sayıda ev, heyelan ve selde büyük hasar gördü. Ülkenin güneybatısındaki Chongqing ilinde meydana gelen selde en az 6 kişi öldü, 19 kişi kayboldu. Selden etkilenen bölgelerde yaşayan 1805 kişi tahliye edildi. Yoğun sağanak nedeniyle 22 ilçe ve beldede nehirlerde su seviyesi tehlike eşiğini aştı. Su Kaynakları Bakanlığı ve Çin Meteoroloji İdaresi, ülkenin iç kesimlerindeki Anhui eyaletinin batısı ve Hubei eyaletinin doğusundaki yerleşimler için en yüksek uyarı seviyesi olan kırmızı alarm ilan etti. Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde kırmızı en acil alarm düzeyini temsil ediyor.
0: Değerli izleyenler, Angola'da maden kazası meydana geldi. Olayda 13 aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti.
1: Güney Afrika'nın batısında yer alan Angola'da maden faciası yaşandı. Olay ülkenin kuzeyindeki Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasında meydana geldi. Kasabada terk edilmiş bir altın madende göçük yaşanması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Kazada göçük altında kalan madencilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yetkililer hayatını kaybedenlerden 13'ünün aynı aileden olduğunu açıkladı. Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Göçük altında oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan facia sonrası yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünce de hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
14: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: Şimdi reklamlar. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hoca ile direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda

0: Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri, Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı

0: Yabancı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
4: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
3: Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim! Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
3: Olmaz olur mu?
4: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
3: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
4: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
3: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
4: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız

0: 0412 252 1696 0412 503 17 21.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst

0: katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber Hacı Emiri olarak Hazreti Ebu Bekir'i seçip Mekke'ye gönderdi. Bu hacda müşriklere Berae suresinin hükümleri de tebliğ edilecekti. Bu hükümler şunlardı. Allah ve Resulünden müşriklerden ahdettiklerinize ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Bilin ki Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz ve muhakkak Allah kafirleri rezil eder. Ve Allah'tan ve Resulünden Hacc-ı Ekber günü insanlara ilandır. Muhakkak Allah müşriklerden uzaktır, beridir ve Resulü de beridir. Eğer tevbe ederseniz bu hakkınızda hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Küfredenlere acıklı bir azabı müjdele. Yalnız müşriklerden anlaşma yaptıklarınız ve sonra sizden bir şey eksiltmeyenler ve aleyhinizde kimseye arka çıkmayanlar hariç. Onlarla ahdinizi süresine kadar götürün. Muhakkak Allah muttakileri sever. Tevbe suresindeki ilk 40 ayetin yanı sıra o yıldan sonra hiçbir müşriğin hac yapmayacağı, çıplak olarak Beytullah'ın tavaf edilemeyeceği de müşriklere ilan edilecek hükümler arasındaydı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emirliğindeki hac kafilesi bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber'e Cebrail gelip bu tebliği ya sen ya da senden olan biri yapmalıdır. Başkası yerine getiremez dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi çağırıp hacca gitmesini ve belirtilen hükümleri müşriklere tebliğ etmesini emretti. Hazreti Ali yolda Hazreti Ebu Bekir'e yetişti. Hacda da gerekli tebliği yaptı ve hac sonunda Mekke'ye geri dönüldü. Mekke ile Yemen arasında bulunan Necran Hristiyanlarından bir grup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Aralarında Ali İmran suresinde ayrıntılarıyla açıklandığı üzere Hazreti İsa konusunda tartışmalar çıktı. Sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti Ali'yi ve Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i alarak "Ey Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir" dedi ve Hristiyanların yanına varıp şu ayeti okudu. "Sana ilim geldikten sonra kim seninle o konuda uğraşırsa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da lanetleşip Allah'ın lanetini yalancılar üzerine kılalım." Hristiyanlar lanetleşmeye yanaşmadılar. Müslüman da olmayıp cizye vermeye razı olarak ayrıldı gittiler.

Hicretin 10. yılında Hazreti Ali radıyallahu anh Yemen'e gönderildi. Bazı rivayetlere göre kendisinden önce Halid bin Velid gönderilmiş, fakat Yemenlilerin İslam'ı kabulü konusunda herhangi bir gelişme kaydedilmemişti. Hazreti Ali'nin görevi Yemenlileri İslam'a davet etmekti. Yemen'de kaldığı sürece hem Danlılar ve daha pek çokları Müslüman oldu. Mezicilerle ufak tefek çarpışmalar meydana geldi ve bu arada Hazreti Ali ile yanındaki Medine'den gelmiş bazı Müslümanlar arasında ganimetler konusunda anlaşmazlık çıktı. Bu sıralarda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veda hacı için Mekke'ye gelmek üzereydi. Hacda Hazreti Ali'nin de kesiciye develeri yanına almıştı. Ali Yemen'den Mekke'ye doğru yola çıktı ve Taif'in Futuk köyünde yanındakileri bırakıp ganimetlerin peygamberin hakkı olan beşte biri üzerinde de Ebu Rafi'yi vekil bıraktı. Mekke'de Hazreti Peygamber'le görüşüp döndüğünde bıraktığı ganimetlerin beşte birinin paylaşılmış olduğunu gördü. Buna kızan Hazreti Ali ganimetleri yeniden topladı ve yanındakilerle birlikte Mekke'ye döndü. Aradan geçenlerden dolayı bazıları Hazreti Peygamber'e Hazreti Ali'den şikayette bulundular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem davayı Hazreti Ali lehine halletti. Hazreti Ali'nin Tebük seferinden sonra emir olarak gönderildiği bir başka seferde de yine Hazreti Peygamber'e kendisinden şikayette bulunulmuştu. Dört kişi arkası arkasına aynı şikayeti yapmış ve sonunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenerek şu cevabı vermişti: Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir ve ben Ali'denim. Ali her müminin velisidir buyurmuşlardı.

Hicretin 10. yılında Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem artık risaletinin adeta bir özeti ve tamamlayıcı olgusu olarak tarihlerde veda hacı diye bilinen hacı yerine getirdi. Komşu kabilelerdeki Müslümanların da kendisine katılmalarını emretti ve Mekke'de 100.000'in üzerinde insan toplandı. Bir kişiyle başlayan İslam davası 23 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde 100.000'den fazla kişiyi hacda toplayabilecek hale gelmişti. Veda hacında veda hutbesi diye bilinen ve genel bir tebliğ niteliğindeki hutbesini okuyup haccını da tamamladıktan sonra Medine'ye doğru yola koyuldu. Yolda Kadir Hum denilen bir su başına gelindiğinde kafile durdu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öğlen vakti bir ağacın altında kurulan kürsüye çıkarak Hazreti Ali'yi de yanına alıp şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Ben ancak bir insanım. Rabbimin elçisi gelip de ona icabet etmem yakındır. Ben size iki kıymetli ve ağır şey bırakıyorum. Onlar birbirinden ayrılmaz. Eğer bunlara uyarsanız yolunuzu sapıtmazsınız. Bu iki kıymetli şeyden biri içinde nur ve doğru yol bulunan Allah'ın kitabıdır ki onun gökten yere salkıtılmış ipidir. Ona tutulan doğru yolu bulur. Ondan sıyrılan sapar. Diğeri de Ehl-i Beyt-i İtretim'dir. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ehl-i Beyt'im hakkında sizi uyarırım. Ey Müslümanlar! Ben bütün müminlere öz canlarından daha evla değil miyim? Öyleyse ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ya Rab, onu veli edinenlerin velisi ol. Düşmanlarını da düşman ol diye dua etti. Hadisçi ve tarihçilerin tevatüren rivayet ettikleri bu hadisin yorumu, İslam tarihindeki mezhep ayrımlarının özellikle Şii-Sünni ayrımının temellerinden birini oluşturmuştur.

0: Artık Nasr suresi de inmiş, veda hacında artık bundan sonra sizinle belki bir daha görüşemem denilerek vedalaşılmış, İslam'ın zaferi ve fethi gerçekleşmiş, Cebrail her yıl gelip Kur'an'ı Hazreti Peygamber'e bir kez okurken bu sefer iki kez okumuş, eskiden Ramazan'da 10 gün ittifakla kalırken bu sefer 20 gün kalmış ve Gadirhum'da Rabbimin elçisi bana gelecek, ben de icabet edeceğim buyurulmuştu. Risalet artık noktalanmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dönmek üzereydi. Hayber seferinde bir Yahudi kadının sunduğu etin zehri yeniden nüksetmiş ve veda hacı dönüşünden iki ay kadar sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Hastalığının henüz başladığı günlerde evlatlı Zeyd'in oğlu 18 yaşındaki Üsame'yi komutan seçip sahabenin en büyüklerini de ordusuna katarak babanın öldürüldüğü yere Allah'ın bereketiyle git, oraları atlara çiğnet emrini verdi. Müslümanlar içinde özellikle İslam'a yeni girenlerin terk edemedikleri bir takım cahili değer yargıları ortaya çıktı ve sahabenin yaşları varken Üsame'nin komutan seçilişine söylenenler oldu. Bu söylentileri mescidinde cevaplayan Hazreti Resul hastalanınca Üsame'nin ordusu hareket etmedi. Birkaç kez Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp en son vefatından iki gün önce Üsame'nin ordusundan geri kalanı Allah lanet etsin, Üsame'nin ordusunu harekete geçirin diye emretti. Değişik nedenlerle ordu vefata değin Medine'den ayrılamadı. Hastalığı günlerinde Hazreti Ali, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yanı başındaydı. Nasıl Ali, Mute'ye ve Tebü'ye gönderilmemişse, Üsame'nin ordusuna da dahil edilmemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman ona ve Fazıl bin Abbas'a dayanarak mescide çıkıyor, Müslümanlara son uyarılarını yapıyor, namazları kıldırıyordu. Son kıldıramadığı birkaç namazı da Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bir gün Cennetül Baki'ye gidiyor. Ey kabir halkı! İnsanların içinde sabahladığından sizin sabahladığınız şey daha hayırlıdır. Birbiri ardınca kıtalar gibi karanlık geceler geliyor. Allah'ın sizi onlardan kurtarmış olduğunu bir bilseydiniz diyor. Ümmetine hitabelerde bulunup, ileride olacaklara haber verip, kendilerini uyarıyor, çok sürmez, onları çağıracağım, sırtımdan ridamı çekecekler, ökçeme basacaklar, beni tozları bürüyecek, nihayet Allah beni onlardan kurtarıp rahata erdirecek diyor. Çok geçmez, karnı tok koltuğuna yaslanmış birine hadislerinden bir şey söylenir de emirlerimden bir emir, yasaklarımdan bir yasak ulaştırılır da bunu Allah'ın kitabında bulamadım, siz Kur'an'a bakın, onda helal bulduğunuzu helal, haram bulduğunuzu haram kabul edin der diye sünnetinin önemini belirtiyor ve müstekbirler için cehennemde yer mi yok diye ekliyor. Kızı Fatıma'ya ben öleceğim, ehli beytimden bana ilk kavuşan sen olacaksın, baban artık daha fazla acı çekmeyecek diye söyleniyordu. Ayrıca vasiyetlerde bulunuyor, beni şu evimin içinde yattığım yere gömün buyuruyor, ümmetiyle helalleşiyordu. Nihayet 15 gün kadar süren bir hastalıktan sonra başı Hazreti Ali'nin göğsündeyken vefat etti. Hazreti Ömer, kim Muhammed öldü derse vururum o ölmedi diye bağırırken Hazreti Ebubekir Medine dışında Sunt'taki evinde vefat haberini alarak koşup geliyordu. Bu sırada Sakife oğulları çağırdığında toplananlar hilafet sorununu tartışırken Hazreti Peygamber'in naaşı yanında en yakınlarından başka kimse kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin naaşı Hazreti Ali tarafından yıkanmıştı. Abbas bin Abdülmuttalib oğlu Fadıl suyunu döktü. Defin sırasında Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem, Hazreti Peygamber'in kölesi Salih Şükran ve Hazreti Üsame bulundular. Hazreti Ayşe, biz kazma kürek seslerini duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defnedildiğini anladık demiştir. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün Sakife'de Hazreti Ebubekir ümmete ilk halife seçilmişti. Seçimden sonra sahabe bölük bölük imamsız olarak peygamberin cenaze namazını kıldılar ve İslam'ın tarihinde olduğu gibi Hazreti Ali'nin hayatında da bir başka dönem böylece başlıyordu. Allah cümlemizi şefaatlerinden ayırmasın. Amin.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki, kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde yıldız yıldız halkalar oluşturdular.
2: Güzel şehrin
3: farklı radyosu
2: Çağrı FM.

0: Kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Kar yağıyor dinarda. Meleklerin kanatları bembeyaz. Ben tenha gecelerin bekçisi. Yüzümde bulutlar. Doruklarındayım dertlerin. İçimde hüzün, içimde ayaz. Sonbahar sarart yeşil umutlarımızı. Mevsim kış. Dışarıda kar yağıyor. Meleklerin kanatları bembeyaz. Savrulan kar tanesiyim ben. Ülkem uzak mı uzak? Kelimeler kuru, yavan, cansız, isteksiz elçiye yaz, yaz. Bir bakışımı, bir ah çekişimi inan asla anlatamaz. Dışarıda kar yağıyor, içimde hüzün, içimde ayaz. Yanımızdan geçer de çocuklar, bakışları bize uğramaz. Kader arkadaşım, bırak dokunsun yüreğime elindeki saz. Dışarıda kar yağıyor, yüreğim kırgın, gözlerim nemli bir

Bülbül güle varsın ve yol menzile. Okusun akşam hüzünlerimi siyah ile beyaz ile. Dönsün artık devranımız gah kış ile gah yaz ile. Koşsun bize çocuklar bir tebessüm, bin naz ile.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180,

0: Özlemle beklenen kuruyemişin Damak Muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
7: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla.

0: Sizlerle yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı Efendim.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hem yetim etene ya Resulallah, ey Habibi dilu ruhime, hem karara canime, ah kucarek tubibi mehvanime, veri seru çave merune, u nezer bikeli dilemey gamgin u esir. Ya asiman dere vahye ve bin, u teberruk

Edemi emedi sakside ya tela al bedru bu khaynen jidil u can. Em gulamu koletene her tuyu sultanime. Kalbu dil mecruhi hasretu hümmetatene ey Resul. Merhemu dermanci birina dilemere tünnene.

sabru heydana khu heji bi asratetinin ya Muhammed. Em birindar edemu devrana tene, turi sina ya dileme. Ahde eçil roş temam kir, tedisa bi hicret veri bi tevi muhaciru ensari khu. Ey Musa'yı Umran'ı Firavun'u Nemrut le alemi roş tarikir ne ka İbrahim. Caregdin fermana ya naru kuni berden ve selamen nazil bi bit sercihu vareme. Qet nema idi peyda bin Yusuf li kenaneme. Çağlır ya tekor kür Yakub'i kalbul hezen. Sabru sebata menema, zindanu devran tijebun, gündu bajar be khudiman.

Kaynama ma hut hut huyabı belli bel kısa mesken seba. Name ya Süleyman bu koyne, daim pe müferrah bin, mutmain be canime. Roja telme huyabe, peronayı be zulmeti, hane u eyvanime.

0: Dünya me pe mamur be, hem bejnu bala usimaye me. Ve roje idu nevroze, keyfu şahiye naf halku millete me. Bahar el cihu vare me, gülen Muhammedi ve webin libahu bostane me. Her idu sersale, ve demi burakate ezim ya Resulallah. Ya emini ezzetu malu canime, ya Muhammed Mustafa, hem esiri kaydu zincira tene, mizgina visale bişine ju ümmetera. Ya Resul-i Melike Arş-i Azim,
1: bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: گر قدس آزاد ببه جیهان آزاده بیره.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
3: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
4: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı, göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan, taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı, yeryüzü aşkla, şevkle titremede, zulmün sütunları tarumar, küfrün gölü çöl oldu, ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın ve taşı verdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey nur üstüne nur. Salat, selam olsun sana. Ey Muhammed Mustafa.

Anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi. Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Güzel Şehrin
1: Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi.

0: 0212-487-82.
1: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu

0: ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 49 54.
4: ...154. Bölüm. Ümmü Süleym, küçük oğlu Ebu Umeyr'in vefatından 9 ay 10 gün sonra bir oğlan doğurdu. Çocuğu aldılar, Nebi Ekrem Efendimizin huzuruna götürdüler. Fahri Kainat Efendimiz çocuğu kucağına aldı. Yanında beraber getirdikleri hurmadan bir kısmını ağzında çiğnedi ve çocuğun ağzına koydu, damağına çaldı. ''Ya Nebi Allah, bu çocuğa münasip gördüğün bir ismi vermeni istiyoruz.'' Peygamber Efendimiz, çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra Abdullah ismini verdi. Daha önceden Peygamber Efendimizin, ''İsimlerin en güzelleri Abdullah ve Abdurrahman'dır.'' buyurduğu bilinmekteydi. Küçük Abdullah büyüdüğü zaman adını Resul-i Ekrem Efendimizin koyduğunu anasından babasından öğrenecekti. Kendisi henüz 2-3 yaşlarındayken, ahiret alemini şereflendiren Seyyidül Mürselin Efendimiz'i yakından ve iyice tanıma saadetine ulaşamayacaktı. Ümmü Süleym, Nebiler Serveri Efendimiz'in kokusuyla dönen çocuğu kucağına aldığı ve adının Abdullah olduğunu öğrendiği zaman ayrı bir huzur duymuştu. Bu yavru, ana rahmine düştüğü ilk günde Peygamberler Sultanı Efendimiz'in özel olarak duasını alma bahtiyarlığına eren bir insan olacaktı. Gönlü, daima Peygamberler Sultanı ile birlikte olan, Mevlasına olan saygısı ve sevgisi devamlı artan fakat eksilmeyen Ümmü Süleym, bu yavruyu adı da tadı da kokusu da Peygamberi ile ilgili bir sevgi yumağı olarak görüyordu. Kocası Ebu Talha, Resul-i Ekrem Efendimiz'e zarar gelmemesi için defalarca vücudunu siper etmiş, büyükler büyüğüne atılan okları bizzat vücuduyla karşılamış bir insandı. Ümmü Süleym ise yıllarca evvel Nebiler Serveri'nin bir sadık rüyasında cennette abdest alırken görülmüş bir hanımdı. Bu evde şimdiden cennet hayatı yaşanıyor denilmesi fazla mübalağalı bir söz sayılmamalıydı.

Bir gün Hazreti Ömer sinirlendi, hanımına bağırıp çağırdı. Hanımı da ona karşılık verdi. ''Bana bak, sen bunları kime söylediğini biliyor musun?'' ''Pek mi garibine gitti ya Ömer?'' Artık bu kadarı fazlaydı. Hanımının yüzüne, ''Acaba kendini rüyada mı sanıyor?'' der gibi bakarken kadın devam etti. ''Resulullah Efendimizin hanımları, özellikle senin kızın bile ona karşılık vermeye çıkıyor. Hatta sabahtan akşama kadar dargın durduklar oluyor.'' ''Ciddi mi söylüyorsun bunları?'' ''Elbet. Hazreti Ömer gibi sertliğiyle şöhret bulmuş, deyme baba yiğitlerin bile karşısında söz söylemekten çekindikleri bir adam için bunları duymak garip olmaz da ne olurdu?'' Hazreti Peygamberle dargın durmaya çıkan bir hanımın başına sadece bela yağardı. Bunları işittikten sonra da hanımına bu kadar hak tanımamak manasızlık olurdu. Bununla beraber, ''Sizi şımartanlar hep ensar kadınlarıdır.'' diye mırıldanmaktan kendini alamadı. Yerinden kalktı, doğruca kızı Hafsa'nın yanına vardı. ''Duyduğuma göre Resulullah Efendimiz'e karşı söz söylemeye çıktığınız oluyormuş. Şimdi bana cevap ver bakayım. Böyle şeyler var mı?'' Hazreti Hafsa çekinmeden cevap verdi. ''Evet, münakaşa yaptığımız, hatta dargın durduğumuz bile oluyor.'' Hazreti Ömer bu haber karşısında titredi. Düşünemediği, zihnine sığdıramadığı bir şeydi bu. ''Sizden bunu yapan mahvoldu, perişan oldu demektir kızım. Sakın ola ki Resulullah Efendimiz'e cevap vermeye, onunla münakaşa etmeye çıkıp da başına iş açmayasın. Şayet bir isteğin olursa bana bildir, ben yapayım. Arkadaşın Ayşe'nin daha güzel ve Nebi Ekrem Efendimiz'in yanında daha sevgili olması seni aldatmış olmasın. O bu sevgiye dayanarak bir şeyler yapıyorsa senin yapman da lazım gelmez.'' dedi. Daha sonra Ümmü Seleme'yi buldu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in hanımları içinde bir tek o kendi kabilesindendi. Ona da meseleyi anlattı, paylaşmak istedi fakat Ümmü Seleme, ''Tuhaf şey Hattab'ın oğlu, şimdi bir de peygamber hanımları arasına mı girmek istiyorsun?'' dedi. Bu söz Hazreti Ömer'i durdurdu. Üçüncü bir hanıma giderek maksadını anlatmasına engel oldu. Hazreti Ömer bu faaliyetini durdurmakla beraber müminlerin anneleri tarafından tutulan yolun iç açıcı bir sonuca ulaşamayacağı kanaatindeydi. İleride bu davranışlar başlarına bir çorap örerse şaşmamak lazımdı.

Bir gün Resulullah Efendimiz mescitte ashabıyla birlikte sohbet etmekteydi. Bir adam geldi. Firasi diyorlardı ona. Deniz kenarında yaşayan, balıkçılıkla meşgul olan bir kişiydi. Ey Allah'ın peygamberi! Biz bazen denize açılıyoruz. Yanımıza da az miktarda su alabiliyoruz. O suyla abdest almaya çıksak susuz kalacağız. Bu durumda deniz suyuyla abdest alabilir miyiz? Dediler. Efendimizin cevabı daha geniş oldu. Evet, denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir buyurdular. Bu cevap soran adamı memnun etmişti. Ashab arasında gözleriyle birbirini arayanlar oldu. Tatlı tatlı bakıştılar. Gözlerinde eski günleri hatırlamanın ışıkları parlamaktaydı. Deniz sahilinde bulunan ve küçük bir tepeyi andıran koca balinaya tesadüf ettikleri sefer hayalleri süsledi. Bazen bir tek hurmayla gün geçirmişler, bazen ağaç yapraklarıyla midelerinin feryadını bastırmaya çalışmışlar, bazen de Sa'd bin Ubade'nin cömert oğlu tarafından çekilen deve kebabı ziyafetiyle karınlarını doyurmuşlardı. Hey gidi günler hey! Amir bin Tufeil Gatafan kabilesinin gözü pek şahsiyetlerinden biriydi. Bir gün yanında Erbet bin Kays olduğu halde Medine'ye geldi. Peygamber Efendimiz tarafından yapılan Müslüman olma teklifini kabul etmedi. Peki adamın maksadı neydi? Ticaret için gelmemişti. Eşini dostunu ziyaret etme derdinde değildi. Ama herhalde Medine'ye kadar ben İslam dinine girmek istemiyorum demek için de gelmemişti. İkinci bir görüşmede ona yine Müslüman ol denildi. Bu defa yumuşar gibi oldu. Müslüman olursam bana ne gibi bir hak tanıyacaksın? Müslümanların her birine tanınan hak senin de hakkın olur. Onlara vazife olan sana da vazifedir. Amir herkes gibi olmaya hiç razı değildi. Kendini pek yukarılarda görüyor, yükseklerden uçma hevesi taşıyordu. Ve nihayet şöyle bir teklifte bulundu. Müslüman olurum ama bu işi ortak yürüteceğiz. Şehirde oturanlar sana, çölde oturanlar bana çalışacak. Bir de sen ölünce yerine ben geçeceğim. Bu teklif tereddütsüz reddedildi. Amir ayrılıp gitti. Arkadaşıyla bir köşeye çekildiler. Amir zihninde planladığı korkunç teklifi açıkladı. Onu bir tarafa çekelim. Aramıza alalım. Bir elin kılıcında bulunsun. Ben onu lafa tutar meşgul ederim. Sen o anda kılıcı tepesine indirirsin. Tamam, hiç merak etmeyesin. Üçüncü bir defa Sultan-ı Enbiya'nın huzuruna vardıklarında mümkünse yalnızca görüşmek istiyoruz dediler. Bu teklif derhal kabul edildi. Amirin içinde bir heyecan dalgası esti. Planın birinci safhası hiç zorluğa uğramadan tatbik edilmiş oluyordu. Şimdi iş artık Erbed'in işini korkusuzca bitirmesine kalıyordu. Ayrıldılar. Kimsenin kendisiyle meşgul olamayacağı bir kenara çekildiler. Amir söze başladı. Öteden beriden bahsediyor, Erbet elini kılıcının kabzasından ayırmıyordu. Ama tuhaf olan şey, kendi tarafındaki adamın amir olmasıydı. Hiç ses çıkarmadan öte tarafa geçtiğinde şaşkınlığı bir kat daha arttı. Bu defa kendi tarafında bulunan adam yine amirdi. Bundan sonra Erbet bir o tarafa, bir bu tarafa geçti ama her defasında önüne gelen adamın amir olduğunu görünce bu işi yapamayacağına kanaat getirdi. Yapsa eline yüzüne bulaşacak, belki de arkadaşını öldürecekti. Amiri bir sıkıntı bastı. Ara sıra göz ucuyla arkadaşına bakıyor fakat bir faydası olmuyordu. Konuşma uzamış fakat anlaşma olmamıştı. Amir öyle herkes gibi Müslüman olmaya ölse razı değildi. Sözlerinin sonunu şöyle bağladı. Göreceksin ey Muhammed. Vallahi bu şehri atlılarla, yayalarla dolduracağım. Gatafan'dan binlerce yiğit getireceğim.
her ağacın dibinde bağlı bir at bulunacak, dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz, Allah seni engelleyecektir, cevabıyla mukabele etti. Ve görüşme burada bitti. Amir ayrılıp giderken, Seyyidül Enbiya Efendimiz Yüce Mevla'ya, Allah'ım, benim adıma Amir bin Tufeyl'in hakkından gel, kavmine de hidayet ver diye niyaz etmekteydiler. Amir Erdep'te yalnız kaldığı zaman, hani senden istediğim iş? Vallahi yeryüzünde şahsım için korku duyacağım en tehlikeli adam sensin. Yemin ederim ki bugünden sonra senden de korkacak değilim, dedi. Erdep onun sözünü kesti. Pek acele ediyorsun, dur ve dinle, dedikten sonra olanları anlattı. Kılıcı senin tepene indirmemi arzu eder miydin, dedi. Amirin vereceği bir cevap yoktu. Artık Medine'yi arkada bırakmışlardı. Bir müddet yol almışlar, dinlenme ihtiyacı duyar olmuşlardı. İleride görünen bir iki çadırda kendilerini misafir edecek bir aile bulunmalıydı. Fakat Amir birden irkildi. Elini boğazına götürdü. Bir sertlik vardı ve şiddetle acımaya başlamıştı. Halbuki 5 dakika evvel hiçbir şey yoktu. Ağrı gittikçe artıyor, kıvrandırıyordu. Bu haliyle yoluna devam etmesi düşünülemezdi. Bereket versin, Seluliye denilen bir kadının çadırına ulaşmış bulunuyorlardı. Amir oraya misafir olarak indi. Bir zaman tedavisi için uğraşıldı, yapılan bütün gayretler boşa çıkıyor ve Amir adım adım ölüme yaklaşıyordu. Medine'den ayrılalı henüz 3 yahut 4 gün olmuş, oradan turp gibi ayrılan Amir, hayat yolunun sonuna ulaşan ölümcül bir hasta haline gelmişti. Boğazındaki bez gittikçe kabarıyor, çektiği ağrı dermanını kesiyor, nefes alamaz hale getiriyordu. Amir yiğit adamdı. Kahramanlara yakışır şekilde at üzerinde savaşırken ölmeyi arzu ederdi. Hasta yatağında inleye inleye ölmek, Araplar arasında öteden beri hoş görülmüş bir şey değildi. Bunları düşünen Amir birden bağırmaya başladı. ''Develer gibi ölmek mi ey Amir oğulları? Selül kabilesinden bir kadının evinde yatakta mı öleceğim?'' Amir böyle bağırdı. Bir defa, iki defa bağırdı. Daha sonra yerinden fırladı, mızrağını kaptı ve atına atladı. ''Develer gibi ölmek ha? Seluliye'nin evinde develer gibi ölmek öyle mi?'' Böyle bağırıyor, atını bir sağa bir sola koşturuyor, düşmana saldırır gibi vaziyetler alıyordu. Nihayet mızrak elinden düştü. Koşmakta olan atın üzerine kapanır gibi eğildi. Ve vücut kısa zaman sonra bir çuval gibi kumların üzerine yığıldı. Yanına koşanlar onu kaldırmak istediler. Fakat Amir artık nefes almıyordu. Böylece o, meydan okuduğu Resulullah'a bir defa daha gelme fırsatını bulamamış, ceza ise tez zamanda verilmiş, onu hedef alarak atılan kaza oku hiç şaşmadan yerini bulmuştu. Bu daha ilk yumruktu. Önündeki ahiret hayatı pek renkli olacak, Allah'ın Resulüne suikast hazırlamanın ve bu yolda inat etmenin suçlusu olarak yargılanacak, burnu yerde sürtülecekti. Allah azabı pek çetin olandır.

Resulullah Efendimiz Medine'ye geleli beri mescitte yaptığı konuşmaları namazı kıldırdığı mihrapta oturduğu yerde yapıyorlardı. Bazen konu önemli ve cemaatin sayısı çoksa o zaman cuma hutbesini okurken dayandığı hurma kütüğünün yanına gidiyor. Ayakta ve ona dayanarak hitap ediyorlardı. Bu kütük, Efendimizin namaz kıldırdığı mihrabın sağ tarafında, 10 adım kadar ilerisindeydi. Mihrabın sol tarafına rastlayan kısmındaysa Peygamber Efendimizin hanımları için yapılmış olan odalar bulunmaktaydı. Nebi Muhterem Efendimizin konuşmaları çoğu defa kısa ve özlüydü. Lüzumsuz yere konuşmuyor, lüzumundan fazla konuşmuyor. Önemli gördüğü cümleleri çoğu defa 3 kere tekrar ediyor, bazen 3'ten fazla da tekrarladığı oluyordu. Karşısındaki cemaati sıkmayan, bıktırmayan, usandırmayan bir konuşma üslubu vardı. Çoğu defa cemaatin, Peygamber Efendimiz bir konuşma yapsa da dinlesek diyecekleri derecede dinlemeye arzulu oldukları zamanları seçiyorlardı. Bazen bu konuşmaları yaparken Peygamber Efendimiz yorulan ayaklarını sırasıyla dinlendirme ihtiyacı hissediyorlardı. Bazen bir ayağına, bazen diğer ayağına ağırlık vererek konuştuğu gözlerden kaçmıyordu. Bu sıralarda Nebi Muhterem Efendimiz 61 yaşlarına ulaşmış bulunuyorlardı. ''Ya Nebi Allah, sana oturup konuşabileceğin bir minber yapsak, ya böyle bir teklif yapıldı ve Seyyidül Enbiya Efendimiz kabul buyurdu ya da Resul-ü Muhterem Efendimiz böyle bir minberin yapılması konusunda arkadaşlarıyla görüştü, onlar da uygun buldular.'' Bu karar üzerine Resul-ü Emin Efendimiz Medineli bir hanıma haber gönderdi. ''Kölen filana emretsen de bana bir minber yapsa, konuşurken üzerine oturayım.'' dediler. Rivayete göre bu hanım Sa'd bin Ubade'nin eşi Fükeyhe'ydi. Bu haber o hanımı fevkalade memnun etmişti. Derhal kölesi Numan'ı çağırdı. Peygamber Efendimizin mescitte üzerine oturup konuşabileceği bir minber yap emrini verdi. O günlerde Medine'de marangozluktan anlayan en iyi ustanın kendi kölesi olduğuna da ayrıca memnuniyet duymuştu. Resulullah Efendimiz'e böyle bir hizmette bulunabilme saadeti ve şerefi onun bu ustalığıyla ilgiliydi. Numan, istenilen minberi yapmak üzere aletlerini aldı. Medine'nin yukarı kısmında bulunan ve Tarfetül Gabe adı verilen ağaçlığa gitti. Orada uğraştı, didindi, nihayet 3 basamaklı bir kürsü yaptı. 3. basamak aynı zamanda oturulacak kısmı teşkil ediyordu. Fükeyhe Hanım yapılan minberi gözden geçirdi. Kölesine teşekkür ettikten sonra selam ve hürmetleriyle arz edilmek üzere peygamberler imamı Efendimiz'e gönderdi. Minber getirildi, mihrabın sağ tarafında ağaç kütüğünün yanına konuldu. O haftanın cuma günüydü. Seyyidül Evvelin vel Ahirin Efendimiz hutbe okumak üzere minbere çıktıklarında garip fakat acıklı bir ses duyuldu. Yavrusunu bulamayan bir devenin iniltisine benzemekteydi. Gittikçe artan bu mahzun sesin mescitteki kütükten geldiği hayretle tespit edildi. Efendimiz hutbeye başladığı zaman onun feryadı da dayanılmaz bir hal almıştı. Nihayet Hatemül Enbiya Efendimiz hutbeyi yarıda bırakmaya mecbur kaldılar. Minberden indi, geldi. Mübarek elini kütüğün üzerine koydu. Şefiül Müznebin Efendimizin elini koymasıyla birlikte inlemenin de azalmaya başladığı müşahede edildi. Kısa zamanda ses duyulmaz oldu. Yüzlerde insanın gözleri önünde meydana gelen bu olay büyük bir heyecan dalgasının mescidi sarıvermesine sebep olmuştu. Demek ki bu cansız kütük yıllardır üzerine dayana dayana hutbe okuyan sevgililer sevgilisi Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimizin ayrılığına dayanamamış feryadı basmıştı. İnleme durduktan sonra Resulullah Efendimiz tekrar minbere çıktı ve hutbesini tamamladı. Bundan böyle Efendimiz hutbelerini ve kalabalık cemaate karşı yapacağı cuma dışındaki konuşmalarını hep bu kürsü üzerinden yapacaklardı.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor.

0: Hmm, tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
1: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayat, takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı.

0: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel idola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları hakkında hadis-i şerifler. Hasan radıyallahu anh diyor ki, iyi bir tasvirci olan dayım Hint bin Ebi Hale'ye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarından sordum. İstiyordum ki bana o vasıfları birazcık tavsif etsin de ben de öyle olayım. Dayım şöyle anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iri yapılı ve heybetliydi. Yüzü dolunay gibi parlardı. Orta boylu bir insandan biraz uzun, uzunca bir kişiden biraz kısaydı. Başı büyüktü. Saçları ne çok kıvırcık ne de düz, hafif dalgalıydı. Saçlarını ikiye ayırmazdı ama kendiliğinden ayrıldığında öyle bırakırdı. Saçlarını bıraktığında uzunluğu kulak memelerini geçmezdi. Açık renkliydi. Alnı geniş ve hilal kaşlıydı. Kaşları arası açıktı. İki kaşı arasında bir damar vardı. Öfkelendiğinde bu damar şişerdi. Uzunca olan burnunun kanatları ince ve ortası çıkıktı. Burnunun üzeri parlardı. İyice dikkat etmeyen burnunun ucunu kalkık ve ortasıyla müsavi zannederdi. Sakalı gür, gözleri kara üzüm gibi siyahtı. Yanakları düz, ağzı büyükçeydi. Dişleri ince ve hafif seyrekti. Göğsünde gırtlağından göbeğine kadar uzanan ince bir kıl çizgisi vardı. Boynu gümüş parlaklığında fil dişinden yapılmış bir suret gibiydi. Normal yapılıydı. Vücudu dolgun, organları mütenasipti. Karnı ve göğsü aynı hizadaydı. Göğsü ve omuzları arası geniş, mafsalları ve kemik başları iriceydi. Vücudunun tüysüz yerleri parlıyordu. Göğüslerinin ve karnının çevresi kılsızdı. Kolları, omuzları ve göğsünün üst tarafı kıllıydı. Bilekleri uzun, ayası genişti. El ve ayakları iri, parmakları uzundu. Ayaklarının altındaki çukur derinceydi. Ayakları nasırlı ve yarık değildi. Üzerlerinde su durmazdı. Yürürken ayaklarını yerden sertçe kaldırır, sağa sola bakmadan hızlı yürürdü. Yürüdüğünde sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi süratli yürürdü. Bir yöne baktığında bütün vücuduyla dönerdi. Gözleri daima yerdeydi. Gökten daha çok yere bakardı. Bakışları ekseriya düşünceliydi. Ashabının arkasından yürür ve "Benim arkamı meleklere bırakın" derdi. Karşılaştığına selam verirdi. Bana Resulullah'ın konuşma şeklini vasfeyle dedim. Dayım şöyle söyledi. Allah Resulü daima hüzünlü ve düşünceliydi. Huzuru yoktu. Lüzumsuz konuşmaz, çoğu kez susardı. Söze tok başlar, tok bitirirdi. Lafı ağzında gevelemezdi. Kısa, öz ve manalı konuşurdu. Kelimeleri tane tane söylerdi. Lüzumundan fazla ve eksik konuşmazdı. Yumuşak huyluydu. Ne kaba ne de hafif meşrepti. Az olsa da nimetleri büyük görür, iyilikleri ne yerer ne de överdi. Hakka sataşıldığında öfkelenir ve Hakka yardım etmedikçe de öfkesinden dolayı bulunduğu yerden ayrılmazdı. Dünya ve dünya için olan hiçbir şey onu öfkelendirmezdi. Meğer ki Hakka çatılsın. Bu takdirde Hakka yardımda bulununcaya dek gadabını hiçbir şey dindiremezdi. Kendi nefsi hesabına ne kızar ne de intikam alırdı. İşaret ettiği vakit bütün eliyle işaret ederdi. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir, konuştuğunda ellerini bir araya getirir, sağ elinin içiyle sol elinin baş parmağının içine vururdu. Öfkelendiğinde yüz çevirirdi. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapardı. Gülmesi ekseriya tebessümdü ve gülerken dişleri dolu tanelerini andırırdı. Hazreti Hasan radıyallahu anh diyor ki, bir süre ben bunları kardeşim Hüseyin'den gizledim. Sonra kendisine söylediğimde baktım ki, benim dayıma sorduklarımı o benden önce Müşarun İleyh'e sormuş. Üstelik babasına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giriş, çıkış, oturuş, kalkış şekillerine varıncaya kadar sormadık bir hususta bırakmamış. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine nasıl girdiğini babama sorduğumda şu karşılığı verdi. Evine kendi işleri için girerdi ve bu mevzuda serbestti. Evdeki zamanını üçe bölerdi. Bir kısmını Allah'a, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Sonra kendisine ait olan vaktini kendisiyle insanlar arasında ikiye taksim ederdi. Ayırdığı bu süreyi halkın umumi ve hususi işlerine hasreder, onlardan hiçbir şey esirgemezdi. Ümmetine ayırdığı zaman süresi içinde faziletli kişileri tercih etmek, dindeki derecelerine göre onlarla ilgilenmek adetlerindendi. Kiminin bir ihtiyacı, kiminin iki ihtiyacı, kiminin de daha fazla haceti olurdu. Hepsiyle meşgul olur, halkı kendilerine faydası dokunacak işlere yöneltirdi. Müslümanlar kendi meselelerini sorar, o da onlara yararı dokunacak hususları bildirir, şöyle buyururdu. İhtiyacını sultana, yetkililere iletemeyen birinin bu hacetini ulaştıranın ayaklarına Allah Teala kıyamet gününde kuvvet verir. Peygamberin huzurunda lüzumsuz şeyler konuşulmazdı. Konuşulduğu takdirde dinlemezdi. Yanına hayır umarak girerlerdi. Girenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak bir şey tattırırdı. Huzurundan çıkanlar hayır kılavuzları olarak ayrılırdı. Babama Allah Resulü evinden çıktığında ne yaptığını sordum. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilini tutar ancak gerektiğinde konuşurdu. Ashabını kendisine ısındırır, soğutmazdı. Her kavmin ulusuna ikramda bulunur, onu başlarına geçirirdi. Güler yüzlülüğünü ve huyunu bozmaksızın insanlara karşı dikkatli olur, şerlerinden sakınırdı. Sahabilerinden birini görmediğinde soruşturur, halka aralarındaki meselelerini sorar, güzel şeyleri beğenir, onu destekler, çirkinlikleri de takbih edip halkın gözünden düşürürdü. İşleri tertipliydi, karışık değildi. İnsanların gaflete düşebilecekleri yahut haktan sapabilecekleri endişesiyle müteyakkız davranırdı. Haktan taviz vermez, ondan şaşmazdı. Yakınları insanların en seçkinleriydi. Onun katında insanların en üstünü, halka en fazla öğüt verenler, en büyükleri de daha çok yardımda bulunanlardı. Babama Resulullah'ın oturmasından sordum. Şu karşılığı verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem otururken, kalkarken daima Allah'ı anardı. Oturmak için muayyen bir yeri yoktu. Halkı da böyle bir yer edinmekten men ederdi. Bir topluluğun yanına vardığında boş bulduğu yere oturur ve bunu emrederdi. Huzurunda oturan herkesle ilgilenirdi. Öyle ki hiçbir fert başkasına kendisinden daha çok iltifatta bulunduğu zehabına kapılmazdı. Herhangi bir ihtiyacı için birlikte oturduğu veya ayakta dikildiği kimse kendiliğinden ayrılmadıkça onu bırakıp gitmezdi. İhtiyaçlarını iletenlerin ya isteklerini kabul edip yerine getirir yahut tatlı sözlerle yol gösterirdi. Müsamahasına ve güzel huylarına güvenen halk ona sığınmıştı. Onların babası olmuştu. Herkes hak hususunda huzurunda eşitti. Meclisi hilm, haya, sabır meclisiydi. Onun bulunduğu yerde sesler yükselmez, kimsenin şerefiyle oynanmaz, kimsenin ayıbından söz edilmezdi. Halk eşitti. Aralarındaki üstünlük takvaylaydı. Ashabı alçak gönüllüydü. Yaşlıya hürmet, küçüğe sevgi gösterirlerdi. İhtiyaç sahiplerini nefislerine tercih eder, yabancıyı korurlardı.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar. Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi.

0: Bölgesinde telefon 0543 453 72 25.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
3: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Onuncu cüzün 3. hizbini dinleyeceksiniz.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tam parlatmaktan başka bir şeye razı olmaz. Kâfirler isterse hoşlanmasınlar.

Odur ki Resulünü bütün dinlere üstün kılmak için hidayetle ve hak dini ile gönderdi. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar.

Ey iman edenler! Doğrusu hahamların ve rahiplerin çoğu, halkın mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Altını, gümüşü yığıp, Allah yolunda harcamayanlar var ya, işte onları acı bir azabın beklediğini müjdele.

Yığılan bu altın ve gümüş, cehennem ateşinde kızdırılarak, bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanacağı gün, onlara, işte denilecek. Sizin nefisleriniz için yığıp, hazineye tıktıklarınız. Haydi tadın bakalım o tıktığınız şeyleri.

Doğrusu Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde ayların sayısı 12 ay olup bunlardan 4'ü hürmetlidir. İşte doğru hesap budur. O halde bilhassa bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Ve bilin ki Allah ilahi sınırlara saygılı olup fenalıklardan sakınanlarla beraberdir.

Hürmetli ayların yerlerini değiştirip ertelemek, sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Öyle yapmakla kâfirler büsbütün şaşırtılırlar. Allah'ın hürmetli kıldığı sayıya denk getirmek üzere, onu bir yıl helal, bir yıl hürmetli sayarlar ve böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Kötü işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah, kâfirler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

0: تَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olunuz, emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki ahiretin yanında pek az bir şeydir.

Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, siz savaşa çıkmamakla onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Eğer siz peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağaradayken, arkadaşına, "Hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir," diyordu. Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin davasını alçalttı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Ey müminler! Sizler gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak hep birlikte seferber olunuz. Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ediniz. Eğer anlıyorsanız, sizin için hayırlı olan budur.
1: لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَا

0: لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
1: Eğer davet olundukları seferde peşin bir ganimet bulunsa ve orta yollu bir mesafe olsaydı, mutlaka senin peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara pek uzak geldi. Bununla beraber, eğer gücümüz yetseydi, muhakkak sizinle beraber sefere çıkardık diye yemin edeceklerdir. Onlar bu yalanlarıyla kendilerini mahvediyorlar. Çünkü Allah, onların yalancı olduklarını kesinlikle bilmektedir.

Hay Allah seni affedesice! Niçin sence doğru söyleyenler iyice belli oluncaya ve yalancılar da meydana çıkıncaya kadar beklemeyip izin isteyen o münafıklara izin verdin?

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'ı ve ahireti tasdik edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihada katılmama hususunda senden izin istemezler. Allah, o takva ehlini pek iyi bilir.

0: رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ
1: Senden katılmamak için izin isteyenler, sadece Allah'ı ve ahireti tasdik etmeyenler, kalpleri şüpheyle çalkalanıp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlardır.
0: وَلَوْ

0: بِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ.
1: Eğer onlar gerçekten sefere çıkmak isteselerdi, elbette onun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların davranışlarını hoş görmeyip, kendilerini engelledi ve kendilerine, "Oturun oturanlarla beraber" denildi.

Şayet sizinle çıkmış olsalardı, bozgunculuk etmekten başka bir faydaları olmazdı. Fesat ve fenalığı arttırmaktan başka bir iş yapmazlardı. Sizi fitneye düşürmek arzusuyla aranıza sokulup, entrikalar çevirirlerdi. Aranızda onlara kulak verenler de vardır. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

Gerçekten bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve işleri ters yüz ederek seni yanıltmaya çalışmışlardı. Nihayet onlar hoşlanmasa da hakikat ortaya çıkmış ve Allah'ın emri galebe çalmıştı.

İçlerinden bazıları, bana izin ver, beni fitneye ve isyana düşürme, başımı derde sokma, der. Bilmiş ol ki, fitneye zaten kendileri düşmüşlerdir. Cehennem, elbette kâfirleri her taraftan kuşatacaktır.

Sana bir iyilik gelirse, onlar üzülürler. Ve eğer başına bir musibet gelirse, içlerinden, neyse ki biz daha önce tedbirimizi almıştık. Sorununuzu nasıl çözerseniz çözünüz, deyip, senin başına gelen felaketten dolayı, keyifli keyifli arkalarını döner giderler.

De ki, Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa, başımıza ancak O gelir. Mevlamız, sahibimiz O'dur. Onun için müminler, yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَى

Münafıklara de ki, bizim hakkımızda bekleyip gözlediğiniz iki güzel şeyden, yani zaferden veya şehit olmaktan başka bir şey midir? Biz ise Allah'ın ya kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi azaba uğratmasını bekliyoruz. Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz.

De ki, Allah yolunda ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir. Çünkü siz hak yoldan çıkmış fasıklar güruhusunuz.

Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye gönülsüz verirler.

Onların gerek mallarının, gerekse çocuklarının çokluğu seni imrendirmesin. O hiç de önemli değil. Çünkü Allah, bunlar sebebiyle dünya hayatında onlara sıkıntı çektirmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını dilemektedir.

O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin maruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ötleri kopan bir topluluktur.

Şayet sığınacakları bir yer yahut barınabilecekleri mağaralar, hatta başlarını sokabilecekleri bir delik bulsalardı, derhal o tarafa seyirtirlerdi.

Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler.

Eğer onlar Allah'ın ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olsalar ve Allah'ın lütfu bize yeter, Allah bize lütfundan yine verir, Resulü de, bizim istediğimiz sadece Allah'ın rızasıdır deselerdi, kendileri için elbette daha iyi olurdu. İnnemâs-sadakâ

0: Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

0: Onlardan bazıları, peygamberi incitmek için, o herkese kulak veren safın biridir, derler. De ki, evet, öyledir. Ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir o. İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Onuncu cüzün 3. hizbini dinlediniz.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki, kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

hayat olmayacak, mene kalmayacak, sene kalmayacak. Gözel işlerimiz gözel azuqedir.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdan burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
2: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

sahile vurur can özüm. Ağlar ağlar iki gözüm. İnsan olmaktan utandım, nusretinle yardım yarab. Umut dolu bakışlarla hakta sebat bir olmaya, seher vakti dualarla nusretinle yardım yarab. Nusretinle yardım yarab.

Allah'ım, yardımına yol göstermene çok muhtacım. Sen ki rahmet etmeyi seven, rahmeti her şeyi kuşatansın. Sen ki ben artık bittim, bana yardım et diyen Nuh peygamberi o zor durumdan kurtaransın. Yunus peygamberi balığın karnından, Yusuf peygamberi o kuyudan çıkaransın Allah'ım. Allah'ım, sen yüreğime genişlik ver ne olur. İşimi bana kolaylaştır. İçinde bulunduğum karanlıktan aydınlığa çıkar beni Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Amin.

de Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Allah Teala dileseydi ayetinde sizler en hayırlı ümmetsiniz derdi ve o zaman hepimiz bu ayetin şumulüne girerdik. Fakat o küntüm, idiniz buyurarak ayeti yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerine tahsis etmiştir. O halde her kim onların yaptıkları gibi yaparsa o da insanların hayrına çıkarılmış olanların halkasına girer. İbn-i Cerir'in Katade'den yaptığı rivayet şöyle. Bize anlatıldığına göre Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, siz insanlar için seçilip çıkarılmış en hayırlı bir ümmettiniz. Mealindeki ayeti okumuş, sonra şöyle demiş. Ey insanlar! Okuduğum bu ayetin şumulüne girmek isteyen, Allah'ın bu ayette koyduğu şartları yerine getirsin. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Cenab-ı Hak kullarının gönüllerine baktı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber seçti. Onu ilmiyle seçti. Sonra insanların gönüllerine tekrar baktı, Resulullah'a ashab seçti. Onları dininin yardımcıları, peygamberinin velileri yaptı. Müminlerin güzel gördükleri güzel, kötü buldukları da Allah katında kötüdür. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Yol edinmek isteyen ölenlerin yolunu izlesin. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar bu ümmetin gönülleri en temiz, ilimleri en engin, en sade hayat yaşayan seçkinleriydi. Allah onları peygamberi Resulullah'ın sohbeti ve dininin tebliği için özellikle seçmişti. O halde onların ahlakıyla ahlaklanın, yollarından gidin. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileridir. Kabe'nin Rabbi Allah'a yemin ederim ki onlar doğru yoldaydılar. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, siz Allah Resulü'nün sahabilerinden daha çok oruç tutuyor, daha çok namaz kılıyor, daha fazla yoruluyorsunuz. Halbuki onlar sizden yine hayırlıydılar. Niçin ey Eba Abdurrahman diye sordular. Çünkü onlar dünyaya karşıyız, ahirete düşkündüler diye cevap verdi. Ebu Vail anlatıyor, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir adamın dünyadan vazgeçip ahirete yönelenler hani nerede dediğini duyunca şu karşılığı verdi. Onlar Cabiye şehitleridir. Müslümanlardan 500 kişi and içmişlerdi. Şehit düşmedikçe geri dönmeyeceklerdi. Onlar saçlarını tıraş ettiler, düşmanla karşılaştılar, haberlerini getiren hariç hepsi katledildi. İbn-i Ömer radıyallahu anh bir adamın dünyadan vazgeçip ahirete yönelenler hani nerede dediğini duyunca adama Peygamber Efendimiz de Ebu Bekir ve Ömer'in kabirlerini göstererek bunlardan mı bahsediyorsun demiştir. Ebu Erake anlatıyor, bir gün Ali radıyallahu anh ile birlikte sabah namazını kıldım. Sağına döndüğünde durdu, bir sıkıntısı var gibiydi. Güneş mescidin duvarına bir mızrak boyu kadar yükselince iki rekat namaz kıldı. Sonra elini çevirdi ve Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını gördüm. Bugün onlara benzeyen hiçbir şey görmüyorum. Vallahi onlar benizleri sararmış, saçları dağınık, üst başları tozlu bir halde sabahlıyorlardı. Secde yapa yapa kaşlarının arası keçilerin dizleri gibi olurdu. Gecelerini sabahlara kadar Allah'a secde ve kıyamla geçirirlerdi. Allah Teala'nın kitabını okur, daima secde ve kıyamda bulunurlardı.